Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. E neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: Ey kafirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
1: أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Siz hiç düşünmüyor musunuz?
1: أَمْ لَكُمْ

Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

Ey kafirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz.

Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz. Ve in

Müşrikler her ne kadar eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.

0: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
1: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
1: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
1: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
0: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
1: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
1: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
0: Ve selamun alel mursalin.
1: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
0: Velhamdülillahi rabbil alamin.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Sa'd harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve İblis'in Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Vel Kur'an-ı zikr.

saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kâfirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.

0: İçlerinden bir grup çıkıp gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَز۪يزِ الْوَهَّابِ
0: Yoksa çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?
1: اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ
0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
1: جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ
0: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ

0: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
1: İn kullun illa kezzeber rusule fehakku ikab.
0: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبَلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kafirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.
1: يَصْبِرْ

0: Ey Muhammed, sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: İnna sahharna al-cibala ma'ahu yusabbihna bil-ashi wal-ishraq.
0: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
1: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

Onlar Davud'un huzuruna girince Davud onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür," dediler.

Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi.

dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.

Biz ona dedik ki, ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.

0: الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.
1: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız? Kitap

Bu Kur'an ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

0: Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin dedi.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu.
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَر۪ينَ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ.
0: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ.
0: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.
1: وَذْكُرْ

0: cevabı:
1: Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik.

Biz ona eline bir demet sap al ve onunla vur. Yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.

Ey Muhammed, güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.

Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır.

0: Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır.
1: He.

0: İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَم۪يمٌ وَغَسَّاقُ
0: İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجُ
0: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.
1: هَذَا

Kafirlerin önderlerine, işte bu grupta sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

0: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
1: Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
0: İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr.
1: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir.
0: Kul in.

Ey Muhammed, de ki ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

0: bin.
1: De ki o büyük bir haberdir ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.
0: İz kâle Rabbim.

Hani Rabbin meleklere ben çamurdan bir insan yaratacağım, onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

0: Allah, ey iblis, benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: Oğle.

0: Allah, haydi çık oradan. Sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
1: Kâle rabbi fe enzirni ilâ yevmi yub'asûn.
0: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.
1: Kâle fe inneke minel munzarîn ilâ yevmil vakatil me'lûm.
0: Allah, sen o bilinen vaktin gününe kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin dedi.
1: Kâle

0: İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki içlerinden senin ihlaslı kulların hariç ben onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ

Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ
1: Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kafirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
1: Ela lillahi'd-dinul halis.

İyi bil ki Halis'in yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.

0: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى
0: Yücedir.

0: O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.
1: خلق

O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz?

0: الصدور.
1: Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

0: قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: Deb.
1: Yoksa o gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sen de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar.
0: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
1: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden

0: kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
1: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ
0: De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
1: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ

0: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki, bu apaçık bir zarardır.
1: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ
0: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benden korkun.

0: lehumul buşra febeşşir ibad.
1: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ

O kullarımı müjdele ki onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar aklı başında olanlardır. Efemen

Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Elem

0: الْعَذَابَ
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
0: أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah

0: ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

0: Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere kazandığınızın karşılığını tadın denir.
1: Kezzebellezine min kablihim feetâhumul azâbu min haythu lâ yeş'urûn.
0: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi.
1: فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Allah dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zî'i vecil leallehum yettekûn.
0: Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar.
1: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Allah, müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

0: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim! Senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometreleri ve Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. 4 Ağustos 2026 Salı sabahındayız ya da Hicri takvimle 21 Safer 1448'de canım ülkemin saati tam 7'yi gösteriyor. İbibikler çoktan öttü, gün çoktan aydınlandı, mücadeleniz başladı, gayet iyi biliyorum. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı, tertemiz bir günü temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var, onu da iletiyorum. 0507-977-0101 artık sizin adınız soyadınız gibi ezberlemenizi arzu ettiğimiz WhatsApp numaramız. Ki bize arkadaşlık edebilin diye tekrar edelim. 0507-977-0101. Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın lütfen. Haberlere dair görüş, öneri ya da yorumlarınızı bizimle paylaşırken nereden bize ulaştığınızı da yazmayı ihmal etmeyin lütfen. İlk 30 dakikanın ilk mesajı bizim için kıymetli. Evelallah kelime kelime okuyoruz malum haliniz. İstanbul'da sıcaklık yine 20'li değerlerin üzerinde. Lakin inanılmaz nem var, inanılmaz. Bir de sis var, ayrıca dikkatli olmak gerekiyor. Buna upwelling diyor uzmanlar. Yani denizin dibindeki soğuk suyun yüzeyde sıcak ve nemli havayla buluşması ve ardından da deniz sisi. Türkçesi o, upwelling, yani deniz sisi. Deniz ulaşımını etkiliyor, kara ulaşımını etkiliyor, nem hayatı etkiliyor. Vesselam, dikkatli ve tedbirli olunuz. O yüzden anlattım upwelling'i erkenden. Peki duamızı edelim, yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi, o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, olmayanlara da. Sadece sana kulluk ederek senden isteyenlere de nasip eyle, bol bol bahşeyle, sen merhametlisin. Sen bonkörsün, sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, boş yere yürüdüğüm bir yoldan, benim olmayan bir hayalden, tutkularımı, neşemin kaynaklarını, hayata olan sevgimi kaybetmekten, imanlı olmaktan, vatanımı sevmekten, seni çok sevmekten, Efendimiz'i sevmekten sana sığınırım. Emek verdiğim, meyve vermeyen ekimden, içimi kaplayan umutsuzluktan, gözlerimin ışığını engelleyen hüzünden, dertten, hastalıktan, üzerime yük olan kaygılardan sana sığınırım. Ya Rabbi, beni, evlatlarımı, şu anda amin diyen dostlarımızın hepsini, onların evlatlarını, sevdiklerini, dostlarını, arkadaşlarını muhafaza et, koru. Bizim için hayırlı olanı bize lütfet, bize bahşet, bize afiyet ver, bize güzel günler ver. Ve ya Rabbi, ne olur bize akıbetin en güzelini nasip eyle. En nihayetinde dünya imtihanından sonra akıbetin, sonun en hayırlısını ver. Ve ya Rabbi, ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o büyük günde bizi senin intikamını almak için memurun eyle, askerin eyle diyorum. Amin diye de ekliyorum ve artık buyurunuz, başlıyorum.
0: 7 gün 7 sabah.
1: Basından başlıklar. Öyle diyorlar işte, upwelling diyorlar efendim. Deniz sisi, buna karşı dikkatli olmak gerekiyor. Dün Kız Kulesi bulutların üzerinde göründü yoğun sis nedeniyle. Değişik bir görsel, değişik bir hissiyat. Adil Tek, meteoroloji mühendisi, upwelling'de denilen dipteki soğuk deniz suyunun yüzeyde sıcak ve nemli havayla buluşmasıyla havanın sıcaklığı düşmüş ve yoğunlaşma meydana gelmiş durumdadır. Oluşan sise de deniz sisi adı veriliyor, işte bu yüzden diyor. Yer onun, gök onun, en nihayetinde karar da onun. Bu kura tam bizlik. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff turu kura çekimi dün yapıldı. Fenerbahçe Sturm Graz'ı elerse Sparta Prag Lyon galibiyle eşleşecek. Beşiktaş Hradec Kralove'yi geçmesi halinde Dinamo Zagreb Kano Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle, Trabzonspor'sa Ferencváros Górnik Zabrze galibiyle karşı karşıya gelecek. Tanıdık isimler yine o maçlarda da var. öyle çantada keklik falan da değil kura. Tamam, mücadele edebiliriz, edersek de yenebiliriz ama adam akıllı konsantre olmamız lazım. Galatasaray'da Osimhen'e teklif üzerine teklif yağıyor. Atletico Madrid'in 125 milyon avro önerisi bile kabul görmedi. Manchester United 100 milyon avro teklif etti. Arsenal ise Gyökeres'le beraber 50 milyon avro vermek istedi sarı kırmızılı takıma. Tottenham 65 milyon avro ile birlikte takas için oyuncuları sıralıyor. Yeter ki Osimhen'i bize verin diye. Yalnız Osimhen'i Galatasaray'dan alın, kenara koyun. Galatasaray'ın %50'si yok. Öyle. Şimdi gelelim hayatın diğer haberlerine. Tarihi imzalar atılıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi dün baş döndüren bir temas trafiğinin ardından AK Parti grubunda imzaya açıldı değerli dinleyiciler. Eksiksiz imzalansın talimatının da tepeden geldiğine işaret ediliyor. Bu arada şehit aileleri ve gazilerin hakları da iyileştiriliyor. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de meclis başkanlığına sunuldu. Aynı salonda 1 saat 45 dakika arayla grup sınavı, yeni parti ile CHP grupları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı salonda olacak. Hani partiler arasında bir fark var mı diye soruyorsanız eğer, isim olarak var, içerik olarak tartışılır. 1 saat 45 dakika arayla önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Grup toplantıları Özgür Özel'in yeni parti lideri sıfatıyla basına açık ilk grup toplantısı, Kılıçdaroğlu'nunsa mutlak butlan kararı sonrasındaki ilk grubu olarak kayıtlara geçecek. Bundan sonra partilerin siyasi grup toplantılarını da daha bir dikkatli ve ayrıntıyla takip edeceğiz. Tabii sizinle de önemli noktaları paylaşacağız. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi heyecanı var çünkü bugün YAŞ, yani Yüksek Askeri Şura toplanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Silahlı kuvvetlerde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltileceklerle görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının ele alınması bekleniyor o toplantıda. Amerika Birleşik Devletleri İran çıkmazında üzülen var mı? Yok. İran'a yönelik kapsamlı saldırıyı olası anlaşma ihtimali sebebiyle durduran Amerikan yönetiminin kararsızlığı göze çarpıyor. Tahran'dansa Amerika ile müzakere halinde değiliz açıklaması geldi. İran konusunda ciddi bir açıkmazlıkta çıkmazda olduğu ifade edilen Trump, İran'a son bir şans verdim diyor. Hürmüz'ün bugün açılabileceği de konuşuluyor, söyleniyor. Tabii bunlar dedikodudan ibaret. Şöyle diyelim, hani Türkiye'nin ahalisinin, halkının dilindeki ifadesiyle, evdeki hesap çarşıya uymadı. Öyle değil işte. Büyük devletlerle mücadele ederken büyük riskler alırsınız ve o riskler elinizde boom diye infilak ettiğinde faturayı ödersiniz. Size içeride faturayı fena ödetirler. Sadece mali kayıplar değil, can kayıplarını da kastediyorum efendim. Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü bir araya gelecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durumla yürütülen yeni çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Bu arada mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. İsimlerinizi, soy isimlerinizi, bulunduğunuz yerleri de lütfen yazın. Görüyorum ve bir yandan da takip ediyorum, haberiniz olsun. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklandı biliyorsunuz Erdoğan. Dal Beşikçioğlu görevinden uzaklaştırıldı. İhaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturmaya dahil edilmişti. Onunla beraber 40 şüpheli yakalanmıştı. İhalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenlenmesi, otopark kiralama işlemleri, İnşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edilmesi gibi ithamlar var. Mart ayında da operasyon yapılmıştı. Beşikçioğlu tutuklandı. Bu oyun değil, bu bir film değil, senaryo değil ama tutuklu ve görevden de alındı. Türkiye Gazetesi çok güzel bir soruyu soruyor. Diyor ki 33 bin hain FETÖ'cü nasıl gizlenebiliyor? Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan hainler arasında yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl boyunca sokakta gezmesi şaşkınlığa neden oldu. FETÖ'cü eski yüzbaşı Karatepe'ye yataklık yapan ÖA kendisini Salih Usta olarak biliyordum, inşaatlarda amelelik yapıyordu dedi. Karatepe'nin sahte kimlikle ortalıkta dolaşması diğer kanun kaçağı FETÖ'cüleri akla getiriyor. MIT'in yüz tanıma teknolojisi emniyetin işini kolaylaştırdı. Ancak halen 33.827 57 FETÖ'cü firari durumda. Bunların çoğu sahte kimlik kullanıyor ve gizlice hücre evlerinde saklanıyor değerli dinleyiciler. Suikastçı Karatepe'nin bir oteldeki toplantıya bile katıldığı ortaya çıkmıştı. Hoş, en ön tarafta, en ön sırada bireyi de kulaklarını geçecek tarafıyla, şekliyle ve çekip oturması, kaşlarını kapatacak kadar çekip oturması şüphesiz dikkatleri onun üzerine kilitlemişti. Başka görseller de var tabii. 84 hakim ve savcı meslekten atıldı. Bakan açıkladı, Adalet Bakanı Akın Gürlek. Faul düdüğü artık kolay çalmayacak. Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu tarihi bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda Süper Lig'de düdük çalan hakemlerden oyunu sık sık durduran kolay faul anlayışını terk etmeleri istenecek. Amaç temponun düşmemesi, topun daha fazla oyunda kalmasını sağlamak. Dünya Kupası mücadelelerini izledikten sonra, orada adeta makine gibi işleyen futbol anlayışına tanık olduktan sonra bizimkisi ana sınıfı seviyesinde bir futbol niteliğine sahip. Üstelik buraya getirerek milyon milyon dolarlar ödediğimiz yabancı futbolcular da o seviyeye hemen evriliyorlar ve pekala kendilerini zorlamadan milyonları alıp gidiyorlar. Bir kez daha söylüyorum, bizim futbol ana sınıfı seviyesinde, ilkokul bile değil daha. Gözler mecliste. İhracattaki çifte rekora dikkat çekiyor Türkiye Gazetesi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta %2.9 artışla en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca 278.6 milyarla en yüksek yıllık rakamın yakalandığını da söylüyor. İsrail, Kaan yeni baş ağrımız diye haberler yapıyor. Milli muharip uçağımız Kaan'ın taksi testi dünyada gündem. İsrail gazetesi Kaan için yeni baş ağrımız diyor. Aşiret takıları masaya sığmadı. Van'ın Çaldıran ilçesinde Sehanlı aşiretinin düğününde damada 20 milyon lira, geline kilo kilo altın takıldı. Ne kadar takıldığı belli değil. Binlerce davetlinin katıldığı düğünün ardından takılan paralar makineyle sayıldı. Ne kadar diye işte o zaman anlaşıldı. Deste deste paralar masaya sığmadı. Bir tarafta bu tip bir haber var. Peki diğer tarafta nasıl bir haber? Sünnet düğününde takılan takılar şehit ailelerine ve çocuklarına bağışlandı. Haber Şanlıurfa'dan geliyor. Pijan aşireti mensubu Kayan ailesi düzenlediği sünnet düğününü örnek bir dayanışma organizasyonuna dönüştürdü. Aile düğünde takılan tüm takı, altın ve nakdi hediyeleri şehit aileleri, gaziler ve güvenlik korucularının üniversite eğitimi gören çocuklarına bağışlama kararı aldı. Güzel haber.
2: Düğünümüzü asıl anlamlı kılan konu şehit ve gazi ailelerimize takılarımızın tamamını bağışlamak olacak. Bu bizim için, memleketimiz için, geleceğimiz olan çocuklarımız için çok çok önemli ve hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu yaptığımız davranışın bizden sonraki düğünlerde, bizden sonraki etkinliklerde örnek olacağını düşünüyorum. Biz bu bağışı yapacak arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşerilerimize canı gönülden teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz.
1: Franco senin gibilerinin ağababası diyor Yeni Akit gazetesi. Kime diyor, niye diyor, biraz anlatmam lazım. 28 Şubat'ın vesayetçisi Ertuğrul Özkök yine itibar suikastine başladı. Yeni bir görev almış belli. Ertuğrul her renge girebilir. Her dönem yaşayabilir, yaşadı, yaşamaya devam ediyor ama bu kez rengini belli etme yolunda ilerliyor. Dedim ya, yeni bir görev almış. Bu defa silahsız kuvvetler devreye girsin, gerekirse silah bile kullanırız manşetleriyle daha evvel yerine getirmişti görevini Ertuğrul Özkök. Milli iradenin temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco diktatörlüğüyle bağdaştırmaya çabaladı ve büyük tepkiye neden oldu bu benzetmesi. Yorumlar var. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Türkiye 24 yılda hemen her sahada çağ atladı ve diğer yandan darbenin sivil tarafında bulunanlardan da hesap sorulmadı. Bundan da sonra da sorulmayacağı anlamına bu gelmez diyor. Ertuğrul da o listede mevcuttur. Gazeteci Ertuğrul Özkök katıldığı bir programda İspanya'daki Franco rejimini örnek gösterdi ve Türkiye'deki yönetim sistemiyle kıyasladı. Tepki çeken sözleri var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti. Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma açıldı.
3: Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco'nun. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim. Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco'nun. Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin. Devam etmez. Bu bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok. Tamam şimdi 72 yaş daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor.
1: Acaba akli melikelerde, akli melekelerde bir sorun mu var? Kuleyle irtibat mı kesildi, uçak otomatik pilotla mı ilerliyor diye düşünüyorum. Yok, yani orada bir problem olmadığı anlaşılıyor. Çünkü hedefi hiç şaşmıyor. Yani öyle bir durum olsa hemen her yerde herkese her şeyi söyleyebilir. Hani orada söyleyebilir, burada söyleyebilir, ona söyleyebilir, buna söyleyebilir. Karşılaştığı herkese söylüyor. Hayır, o belli bir kesime söylüyor. Bilerek ve isteyerek belli bir kesime aşağılamıyor. Çabalıyor. Tabii aşağılayabildiği yok. Yolsuzluğun yolu veliye çıkıyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanırken ortaya çıkan bilgiler Etimesgut'taki rüşvet ve yolsuzluk sisteminin yeni partili Veli Ağbaba tarafından oluşturulduğunu belgeliyor. Veli Ağbaba her yerden çıkıyor. Kasa Ağbaba manşetiyle daha evvel haberlerde çıkmıştı. Maaş paralarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde şov. Niye mi böyle diyorum? Lütfen dikkatle dinleyin. Bütün para butlanda kaldı diyerek milletten bağış isteyen Özgür Özel yönetimi, Silivri cezaevinde 500. gününü dolduran yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu için Amerika'da dünyanın en ünlü meydanı olan Times Meydanı'nda kendisinin ve İmamoğlu'nun fotoğraflarını kullandığı Together Forever notuyla, yani birlikte sonsuza kadar yayınlattı o fotoğrafı. Free İmamoğlu yazan kamyonları meydanlarda gezdirdi. Para yoktu. Para varmış. Para böyle şeyler için var. Ben hiçbir zaman paranın olmadığı kanaatinde falan da değilim doğrusu. Filistin konvoyu dualarla uğurlandı. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıkan Arnavutluk ve Yunanistan'a geçerek geldikleri Sakarya'da 3 gün konaklayan Filistin konvoyu kentten dualarla uğurlandı. 20 ülkeden 500 aşkın aktivistin yer aldığı konvoy kentte 3 gün çeşitli eğitim, seminer ve etkinlikler de gerçekleştirdi deniyor. Takvimde neler deniyor? Devlet burada. Ahbap ve çavuşları bu haberi iyi dinlemeli. Depremzedenin hakkına göz diken ahbap vurgunu gündemi sarsarken devletin şefkateli yaraları sarmaya devam ediyor. 6 Şubat felaketlerinde eşini kaybeden Adıyamanlı Mustafa Altınparmak da yeni yerleştiği köy evinde devletimiz sayesinde ayağa kalktım diyor. Allah'a çok şükür diye ekliyor ve sıralamayı da böylece bize hatırlatıyor. Teşekkür ederim de devam edelim. Devlet 6 Şubat depremiyle sarsılan şehirlere toplam 455.357 konut yaptı, teslim etti. Yeni etap inşaat süreçleri de bir yandan sürüyor. Hatay'da 153.755, Malatya'da 79.420, Kahramanmaraş'ta 63.864, Adıyaman'da 38.157, Gaziantep'te 25.415, Şanlıurfa'da 14.735, Diyarbakır'da 15.734, Elazığ'da 13.748, Osmaniye'de 11.455, Adana'da 7.509, Kilis'te 2.162, Bingöl'de 2.000, Kayseri'de 273, Tunceli'de 201 ve Sivas'ta toplam 49 konut şu ana kadar teslim edilmiş durumda sevgili dinleyiciler. İnşa halinde olanlar da ayrıca devam ediyor. Yani devlet var. Devlet bütün gücüyle, endamıyla, yatırımlarıyla, perspektifiyle, istikbale matuf planıyla, projesiyle var. İlelebet olacak. Allah'ın izniyle. Dünyaya Türk imzası, Bahçeli Evler İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kanada'da düzenlenen yarışmalarda 4 farklı kategoride dünya derecesi elde etmesine işaret ediyor haber. 6 yılın en düşük enflasyonu %1.78, yıllık enflasyon böylece %31.75 seviyesine gerilemiş vaziyette. Ben çarşıya pazara çıkan bir arkadaşınızım. Bakkala giderim. Kasaba giderim, manava uğrarım. Arkadaşlarım var, yanlarına gider birer çay içerim. İşler nasıl diye sorarım, biraz gözlem yaparım. Üç harflere bazen uğrarım, sen pazarına bazen giderim. Esnafın set yapıp da arkadan çürük çarıkları bazılarının, bazılarını nasıl doldurduğunu gayet iyi bilirim. Etiketlerde yazanın da ne olduğunu gayet iyi bilirim. Ne demek istediğimi anladınız muhtemelen. Sabah gazetesi. Fenerbahçe'den Rashford çıkarması diyor. Sarı lacivertler Manchester United'ın İngiliz kanat oyuncusu Marcus Rashford'un transferi için düğmeye bastı. Rafael Leao hamlesinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe yönetimi Rashford için de şimdi pazarlık masasına oturmuş durumda. Leao uçtu yani. Kuş oldu uçtu. Geçmiş olsun. Devlet sayesinde hayatı tutunan depremzedeler Sabah gazetesinde yine ilk sayfada var. Akıl ve izan yoksunu dedi Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü Ertuğrul Özkök için değerlendirmeleri bu. İsrail saldırganlığı Amerika Birleşik Devletleri'ni çökertiyor. Trump, Siyonistlerin peşinden savaşa girmenin pişmanlığı içerisinde. Çatışmalara ara verilirken Pentagon'da İsrail'i savunacak füzemiz kalmadı sesleri yükseliyor. Amerikan medyası 653 subayın yaralı olduğunu açıklarken uzmanlar ekonominin, Amerikan ekonomisinin giderek zayıfladığı görüşünü dile getiriyor değerli dinleyiciler. Akşam gazetesi. Türk mutfağına 6 milyar dolar. Yabancı turistler yılın ilk 6 ayında en fazla harcamayı yeme içme alanında yaptı. Türk mutfağına yönelik olarak ilgi sayesinde gastronomi gelirleri %9 arttı. Yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı. Sevgili dinleyiciler, dünyanın en güzel yemekleri bu coğrafyada yeniyor. Öyle. Kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla çok şükredelim. Rabbimiz bize her şeyin en güzelini, en temizini yediriyor. Art niyetli insanların kirletebilme çabalarına rağmen, hayatın pahalılığına rağmen. Şöyle dünya geneline bir bakın, belli başlı yemek kültürleri olduğunu göreceksiniz. Ve ilk üçe, ilk dörde giren ülkeler listesinde de bizim en tepede olduğumuzu fark edeceksiniz. Kalitesiyle, tarihiyle, tecrübesiyle, böyle bir karışım, bir miksaj yapılmış haliyle dünyanın en iyisidir. Evelallah. Yetimlerin yüzü güldü. Somali Türk Görev Kuvvetleri Komutanlığı Mamakaso Yatımhanesi'ni ziyaret etti. Çocuklara ve personele gıdayla kıyafet yardımı yapıldı. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmayı sürdürmeye devam edecek dedi. Evelallah, Türkiye'nin eli her yere uzanıyor. Zihinsel ve ahlaki sefalet. Eski Türkiye'de manşetlerle siyaseti dizayn etmeye alışık olan Ertuğrul Özkök'ün eski hastalığı nüksetti. Zihinsel ve ahlaki sefalet diyerek veriyor Akşam gazetesi Ertuğrul'un söylediklerini. Soruşturma başlatıldığını bir kez daha ekleyeyim. Efendim, savunmada 1.1 milyar dolarlık rekor. Savunma sanayi Temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Temmuz'da savunma ve havacılık ihracatının 2025'in aynı ayına göre %14.4 oranında arttığı açıklandı. Sektörün ihracatı Ocak-Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %26.2 yükseldi ve 5 milyar 787 milyon dolar oldu. Dün enflasyon seviyesi oranı açıklanınca kira zam tabanı da belli oldu. %31.90. TÜİK'in verilerine göre Temmuz'da aylık enflasyon %1.78'e çıktı. Kira zam tabanı 31.90 yüzdesiyle karşımızda. Bu ille de böyle yapılacaktır anlamına gelen bir durum değil. Kiracınız evinize evi gibi bakmaktaysa, günü gününe kirasını ödemekteyse, aidatlarını aksatmamaktaysa, konudan, komşudan, etraftan, eşraftan herhangi bir şikayet size ulaşmıyorsa, evi tertemiz pırıl pırılsa, dürüstse, açıksa, pekala kiracınızla oturur daha makul bir yerde buluşabilirsiniz. Kiracıyı da mağdur etmenin hiç anlamı yok, ev sahibini de mağdur etmenin hiç anlamı yok. Ama hayatın gerçekleri 3 aşağı 5 yukarı herkesçe malumdur. Ev sahibi de olsanız, kiracı da olsanız, hoş, bu dünyada hepimiz kiracıyız ama biliniz ki bu ay %31.90 seviyesinde bir yüzde var. Hürriyet gazetesinde neler var? O hafta, bu hafta meclis finali çerçeve yasayla ilgili olarak gelişme bu. Terörsüz Türkiye sürecinin 2 yıla yaklaşan yolculuğunda en kritik hafta içerisindeyiz. Meclis bu yasama yılının finalini terör örgütü PKK'nın tasfiyesini sağlayacak çerçeve kanunla yapmaya hazırlanıyor. Teklif imzaya açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Sürece evet metni görelim. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilere çerçeve yasaya partisinin bakışıyla ilgili olarak konuştu. İncelememiz için bir taslak sunulmadı bize. Görmediğimiz bir taslağı açıktan bırakın altına imza atmaya destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır. Ama yeni parti olarak durduğumuz yerdeyiz. Türkiye'nin barış için, terörün kalıcı olarak bitmesi için, aynı zamanda hukuk devleti için atılması gereken adımlar konusunda önce olmaya, elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız dedi. Yakışıklı, dikkat çekici güzel cümleler. İcrayı meclisteki oylama esnasında birlikte göreceğiz. Bu arada Özgür Özel başkanlığında dün toplanan MYK son gelişmeleri değerlendirdi. Aynı Özgür Özel katıldığı bir canlı yayında ilginç şeyler söyledi. İlginç açıklamalar yaptı. Bence sizin de dikkatinizi çeker. Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Şöyle dedi, ben vakit namazlarını kılmam ama cuma namazını kılarım, bayram namazını da kaçırmam dedi, çocukluktan beri böyledir dedi, bana anneannem öğretti dedi, Fatih Altaylı da aynen öyle dedi, abdesti bana annem öğretti dedi. Şimdi iki uzmanın görüşlerini dinliyoruz.
4: Vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir.
5: Türkiye'de büyük bölüm böyledir
4: zaten. Çocukluktan beri böyledir. Ondan sonra hatta işte şey diyor birilerimiz. Bu kadar nizami abdest olur mu?
5: Hakikaten çok nizami atıyor. Ben de dikkat edeyim.
4: Anneannem öğretti benim. Yani 4 yaşında 5 yaşında öğretti. Ya diyor ki bizim bir arkadaş işte suyu eline alınca böyle evet, akıtıp buradan evet, yiyor. Evet. Anneannem öğretti.
5: Aynen öyle.
4: Anneannemin taraçasında alçak bir şey vardı. Hortum vardı. Orada açtı. 4 yaşında öğrendiğim günü hatırlıyorum. Abdest almayı bana anneannem öğretti. O gün bugün öyle abdest
5: bana da annem öğretmişti.
1: Bana da annem öğretmişti. Ben Amerika'dayken 40 kaplan, 30 aslan, 20 maymun, 50 tavuk, 7 de yılanı tek başıma ve sağ elimle yok ettim diyen Ziya faktörü insanın aklına geliyor. Ziya diye. Asırlık gece ayarı İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa istikametinde Asırlık Gece isimli belgesel dizi projesi kapsamında gece saat 1 ile 5 arasında trafiğe kapatıldı. Bugün de aynı şekilde düzenleme olacak. Çekimler bu gecede devam edecek ve ardından da tamamlanacak. Dikkatinize sunalım. Yeni Şafak gazetesine bir bakalım. Gazete ihracattaki Temmuz rekoruna yer veriyor. Kurallar çekildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki playoff turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Gazetenin manşeti Türkiye'ye 379 bin beyin göçü şeklinde. Diplomaside merkez haline gelen Türkiye nitelikli iş gücünün de adresi haline dönüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son 5 yılda akademiden mühendisliğe, yazılımdan tıbba, ileri teknolojiye kadar stratejik alanda görev alacak kişiler için 379.441 çalışma izni ya da çalışma izni muafiyeti belgesi düzenlediklerini söylüyor. Tersine bir göç halinden bahsediliyor. Bu umut veren bir durum tabii. Bitmiş müzeyi 7 yıldır açamıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi temeli rahmetli Kadir Topbaş döneminde 2016 yılında atılan, 2019'da kaba inşaatının %90'ı tamamlanan İstanbul Kent Müzesi'ni hala açamadı. Bina yıllarca çürümeye terk edildikten sonra 2024'te tamamlama inşaatı adı altında ikinci kez ihaleye çıkıldı. İnşaatı ilk yapan firma devre dışında bırakıldı ve iş 819 milyon lira bedelle Fortis İnşaat'a teslim edildi. Ancak müze söz verilen 31 Ekim 2025'te yine açılamadı. Sergilenmeyi bekleyen 10 binden fazla eser de depolarda öylece duruyor. Şaşıran. Saat 7.28 son gazetemizi özetliyoruz. Milat gazetesi, sokaklar kan gölü, Gazze'de hiçbir anlam ifade etmeyen ateşkesin altında katliam sürüyor. Terör örgütü İsrail'in son saldırısının ardından sokaklarda su gibi maalesef insan kanı akıyor. Bu resmen bir soykırım. Son 24 saatte en az 19 sivil daha katledildi. Kanı akıtılanların sayısı ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana 1250, Ekim 2023'ten bu yana ise yaklaşık 74 bin kişiye ulaştı. İsrail varsa huzur yok. İsrail varsa hayal kurabilme, plan yapabilme, istikbali düşünebilme, çoluğun çocuğun geleceğini düşünebilme ihtimali yok. İsrail varsa özgür yaşayabilmenin, şereflice ayakta durabilmenin ihtimali yok. İsrail sadece güçten anlar. Siyonizm ve Haçlı İttifakı sadece güçten anlar. İşte o yüzden mutlak desteği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine açıktan vermeye devam ediyoruz. Tıpkı sizin gibi vereceğiz de. Evvelallah bu desteği esirgemeyeceğiz de. Niyetimiz öyle, Franco diktatörlüğünden hareketle hır çıkartıp Bağcı'yı dövmek, sonrasında ne olacağını kenara çıkıp çayı kahveyi ele alıp kikir diyerek izlemek, lüzum ediyorsa da buradan tüymek olmadığı için pekala bunu böyle sergileyeceğiz. Yapay zeka seferberliği Milat Gazetesi'nin manşeti olarak karşımıza çıkmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kaçır 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi vermeyi planladıklarını söylüyor. Çetelere karşı hedef yıl sonu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin operasyonlara dair bilgisi, verdiği bilgi adına uyuşturucu çeteleri, yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri ya da sokak eşkıyaları ne denirse densin. İnşallah bunların büyük bir kısmını sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz diyor. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi belki yine radyosunun başındadır. Selam ve saygılarımızı iletelim kendisine. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Dostlarımızın bize mesajlar gönderdiğini şimdi anlıyoruz. 0507-977-0101'e bakalım. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı geldi. Çünkü çok mesaj var. Çok teşekkürler efendim. Kırşehir'den geliyor mesajımız. Hakan Çavuş'a sevgiler gönderelim. Diyor ki Hakan'ımız, severek yıllardır takip ediyoruz, keyifle dinliyoruz ve iyi yayınlar diliyoruz diyor. Sevgiler Hakan Çavuş, size de sevgiler ve selamlar. Mesajlarınız var ama birazdan.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterim.

0: bebeğe taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde.
3: Bir reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: %36'yı gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı şu anda ki saat 7.34. O %36'nın özeti kısaca şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafiği görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette, yani Anadolu'ya geçişlerde de Avrupa'ya geçişlerde de açık ve akıcı. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray'a doğru trafiğin giderek yoğunlaştığını da rahat rahat zikredebiliriz, söyleyebiliriz ama liste maalesef bu kadar rahat değil, devam ediyor. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere kadar olan kısımda yine yoğun trafik var. TEM'den Tekstilkent'ten Hastal'a ve Hastal'dan Tekstilkent'e kadarki bölümde de öyle. Kurtköy kavşağından Ataşehir'e kadar da. E5'te de Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım ve yine E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar da yoğun, hatta çok yoğun trafik devam ediyor. Haberiniz olsun.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Türkiye'nin her yerinde dinlemektesiniz. Biz haberleri sizin ilginizi çekecek ve sizin için kıymetli, önemli haberleri o ufku da işin içerisine dahil ederek aktarıyoruz. Ve her yerden evelallah dostlarımız var, ağabeylerimiz var, büyüklerimiz var, devleti temsil eden kimliklerimiz var, kendilerine selam ve saygılarımızı aralıklarla gönderdiğimiz kıymetli büyüklerimiz var. Az evvel haberini aktarırken İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi muhtemelen belki dinliyordur onca yoğun iştigali içerisinde, belki mümkündür yine bize kulak vermesi derken şimdi mesajınızı görüyorum. Sayın Bakanım, saygılarımı sunuyorum efendim size, çok teşekkürler. Size İçişleri Bakanımızın selamları var. Aynen şöyle yazıyor İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi: her sabah olduğu gibi yine yayınınızı beğenerek takip ediyorum diyor. Radyo 7'ye ve 7 gün 7 sabaha tüm dinleyicilerinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kolay gelsin diye de mesaj tamamlanıyor. Ve aleyküm selam diyelim, Allah'ın selamını da pekala her zaman olduğu gibi esirgememiş. Biz de severek mukabele ediyoruz. Allah yolunu açık etsin. Biz haberleri takip ederken bazen yoruluyoruz. Sayın Bakanımız koşmaya devam ediyor. Türkiye'nin bekası için, huzuru için gayretini sürdürüyor. Bu vesileyle kolaylıklar temenni ediyoruz. Hayırlı akıbetler temenni ediyoruz İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi diye. Peki, bakanımızın da selamını ilettik. Canlı canlı ilettik bütün dostlarımıza. Bu durumda 0507 977 0101 üzerinden yine sizlerin mesajları da herhalde mukabeleyle gelecektir. Peki, Emin Kıratlı bizi dinliyor. Selamlar gönderelim, Ankara'dan dinliyorum demiş. Özgür Baydoğan'a çok teşekkürler. Asuman Hanım'a çok teşekkürler. WhatsApp üzerinden gelen mesajlar da var. Bu arada eğer kullanma imkanınız varsa Instagram'dan Mehmetcan Radyo 7 adresinden de rahatlıkla bize ulaşabilirsiniz. Valla maşallah bakanımıza diyor Suat Bey. İçişleri Bakanımıza selamlar. İzmir'den de gönül dolusu muhabbetler. Malatya'dan her sabah işe giderken takip ediyorum. Trafikte olduğum için yazamıyorum ama mutlaka sizi dinliyorum diyen dostumuza çok teşekkürler diyelim. Her zaman oldunuz efendim. Malatya'dan Banu Hanım. Peki, bir başka dostumuz Bursa'dan bizi dinliyor. 13.43 servis şoförü Necmi Kaptan. Hayırlı sabahlar diyorum demiş. Adaşım Mehmet Bey bizi Kayseri'den dinliyor. Balcıoğlu Hacı Mustafa'ya da selamlar ve aleyküm selam Sayın Bakanımıza sevgiler diye de ekliyor. Muazzam bir karşılığı var yani Sayın İçişleri Bakanımızın. Hani kalpler arasında bir iletişim hali bu. Onu da rahatlıkla görüyoruz ve devam ediyoruz. Peki. Vasıta olduğumuz için de mutluyuz tabii. Hava sıcak. İstanbul'da da bulunduğunuz kentte de hava sıcak biliyorum. Su var en önemli yardımcımız. Vücut bir yandan hararet yapıyor, bir yandan terliyor, bir yandan ihtiyaçlar var. Ya şu gazlı içecekleri hayatınızda üçüncü, dördüncü hatta en sonuncu yere bir yere koyun ne olur mümkünse. Tamam gençler ağırlıklı olarak tercih ediyorlar ama inanın gazlı içecekler su ihtiyacını falan gidermiyor. Bunu da ben söylemiyorum, tıp insanları söylüyor. Profesör Doktor Ozan Efesoy gazlı içecek tüketiminin vücudun su ihtiyacını gidermediğini hatta arttırdığını söylüyor. Ozan Bey böyle diyor. Ayran dışında hiçbir içecek suyun yerini tutmaz. Ayranın dışında hiçbir içecek suyun yerini tutmaz. Özellikle gazlı içecekleri istediğiniz zaman su ihtiyacı gidermediği

0: bir ev almak belki de hayatın en büyük yatırımı değil mi efendim? Yani tamamen ona kanalize oluyoruz. Yani kira ödemeyelim, çoluk çocuk bir şekilde huzurla, sükunetle, mutlulukla, güzel günlerde barınalım. Ardından işte zaten kimseye mülk değil, mahkeme, kadıya mülk değil. Peki yatırımın doğru olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yapay zekaya mı soracağız? Gayrimenkul sektöründe dijital dönüşümün önemi nedir? Dakikalar içinde fiyat analizi yapan, yatırım riskini hesaplayan yapay zeka sistemleri yeni döneminde kapısını aralıyor. Ama uzmanlar son sözün hala insanda olduğunu söylüyor. Sebebi açık, parayı siz kazanıyorsunuz.
1: Yapay zekaya güvenerek satmam. Mahallenin emsal bedelleri, kendi evimin değerine bakarım. Ona uygun kendim hani yetkilendirdiğim emlakçı tarafından satışını gerçekleştiririm.
2: Tam oturmadığını düşünüyorum. Yeterli yüklemeler yapılmadığından.
1: Faydalı yanlarını kullanalım. Açıklama kısmını, evin görsellerini güzelleştirmek için kullanabiliriz. Fakat yani tam anlamıyla yapay zekaya bırakmamalıyız.
2: Yeterli olmadığını düşünüyorum henüz.
3: Yapay zekadan yararlanalım ama %100
2: tabii ki güvenmeyelim diye düşünüyorum.
4: Yani istatistiklere bakarım. Yani o şekilde değerlendiririm. Toplum ona hazır mı bilmiyorum. Toplumun buna hazır olması lazım.
0: 33 bin hain FETÖ'cü nasıl gizlenebiliyor diye çok kritik bir soru yöneltiliyor. Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan hainler arasında yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl boyunca sokakta gezmesi şaşkınlığa neden oldu. Şüphesiz bu tek başına kıvırabileceği bir iş değil. 10 yıldan bahsediyorum efendim, 10 günden falan bahsetmiyorum, 10 saatten falan da bahsetmiyorum ama çember daralıyor. Şimdi birçok soru var tabii yani. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen güvenlik birimleri firari FETÖ mensuplarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan, ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yaklaşık 10 yıl sonra yakalanması, devletin teknoloji destekli takibinin son örneklerinden biri. Şimdi gözler binlerce firariyle darbenin kritik ismi FETÖ'cülere çevrildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 127.102'si mahkum olurken 124.743 kişi beraat etti. 373.594 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. 83.404 kişinin ise dava ve soruşturması halen sürüyor. Türkiye genelinde 33.827 kişi hakkında yakalama kararı var. 33.827 kişi neredeler henüz bilinmiyor. Ceza infaz kurumlarında örgüt bağlantılı suçlardan 10.485 kişi var. Firari listesinde darbe girişimi esnasında eski Tuğgeneral olarak görev yapan Ali Kalyoncu başı çekiyor. Aynı şekilde eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, eski Tuğamiral Ayhan Bay ve eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu darbenin kritik isimli olarak aranılan isimler arasında. FETÖ'cülerin peşini bırakmayan Adalet Bakanlığı bugüne kadar 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi gönderdi. Bununla birlikte firarilerin yakalanmasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi, şehir güvenlik kameraları, biyometrik eşleştirme, yapay zeka destekli görüntü analizleri gibi teknolojiler de kullanılıyor. Sahte kimlikler, hücre evleri. FETÖ'cüler ülke içinde halen sahte kimlikle dolaşıyor. Sürekli kılık değiştirerek hücre evlerinde saklanmaya devam ediyor. Hücre evlerinde aklı hayale gelmeyecek gizli bölmelerin oluşturulduğu kaydediliyor. MİT ve emniyetin koordinasyonuyla FETÖ'cülerin sadece fiziki hareketleri değil, dijital eylemleri de anında tespit ediliyor ve çemberin iyice daralması sağlanıyor. Gelişmeleri değerlendirdiği Tümgeneral Güray Alper, emekli Tümgeneral, özellikle biyometrik takip sistemleriyle FETÖ'cülerin en büyük korkusu olduğunu söyledi. Hatta artık insanların yürüyüşlerinden bile tanıyan sistemler var. Saklanmaları artık çok zor, kaçmaları da mümkün değil diyor değerli dinleyiciler. FETÖ'cü eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye yataklık yaptığı için tutuklanan bir diğer FETÖ'cü Özcan Atlı ifadesinde "Bana kendisini Salih Usta diyerek tanıttı. Kendisini gariban zannediyordum. Ücret karşılığında amelelik yapması için iş yerinde ve inşaatlarda çalıştırdım onu. Kullanmadığı bir iPhone marka telefonum vardı. Onu da kendisine verdim. Susuz, elektriksiz bir evde kalıyordu. Bazen onun evinde içiyorduk." diyor. Yani içtiklerini anlayabiliyoruz. Her ikisinin de FETÖ'cü kimlik olduğu konusunda herhangi bir tereddüt yok. Alkol bulunduğunu açıklamıştı. Evde yakalandığında FETÖ'cü hainin Burkay Karatepe'nin Sayın Mustafa Çiftçi kamuoyunu bilgilendirmişti. Aynı şekilde uyuşturucu verilerine de ulaşıldığını dillendirmişti. Bu da FETÖ'cüler açısından anormal.

0: bir durum değil. Çünkü her şarta ve zemine rahatlıkla uyabilecek bir yapıya sahipler. Uçulacaksa uçarız. İçilecekse içeriz. Kaçılacaksa kaçarız. Vurulacaksa vurabiliriz kabilinden yaklaştılar ve buna da altın nesil dediler. Türkiye'yi hayırsız bir yere doğru sürüklerken adını nesil kelimesiyle ve altın kelimesiyle de yan yana getirdiler. Rezil rüsvadan başka bir şey değildi tabii. Şimdi bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı var. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak ve yaşta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Bir gün sürmesi beklenen şurada kararlar Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. FETÖ'nün en karakteristik özelliği kripto FETÖ'nün her kılığa girebilmesi. Bunu artık duymayan kalmadı, görmeyen, bilmeyen de yoktur zannediyoruz. En yüksek rütbeli kimliklerden en vasat ve sıralama ortalama yerlere kadar bunlara rastlamak mümkün. Şüphesiz sizin duyduğunuz o hassasiyeti ya da ihtimamı devletin resmi mercileri de evelallah duyar, ihtimamı gösterir, lüzumu neyse yerine getirir. Bir daha gol yemek istemiyoruz tabii. 84 hakim ve savcı meslekten atıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu bu yıl 84 yargı mensubunu meslekten ihraç etti. 168 hakim ve savcıya uyarma, 24'üne de kınama cezası verildiği ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Gözlerin meclise çevrildiğini yeniden hatırlatalım ki saat 7.47 oldu bu arada. Önemli haftadayız, önemli gündeyiz. Şehit yakınlarıyla gazilere yönelik olarak paket mecliste. Çerçeve yasa bugün ya da yarın gelecek. AK Parti ile MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan o teklife göre şehitlerin anne babasının maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Bakıma muhtaç gaziler 2,5 asgari ücret alacak. Vazife malulü er ve erbaşların muayene yaş haddi 41'den 55'e çıkacak. 15 Temmuz'da malul sayılmayacağına da asgari ücret rakamı üzerinden aylık bağlanacak. 15 Temmuz'da malul sayılmayanlara da asgari ücret rakamı üzerinden aylıkları bağlanacak değerli dinleyiciler. Peki, Ertuğrul'un her yerde haberi var. Yani değişmeyen Ertuğrul'un. 28 Şubat döneminde milyonlarca masum insanı fişleyen, binlerce hayatı karartan juntalardan briefing adı altında aldığı talimatları bilinir. Bu defa silahsız kuvvetler devreye girsin, gerekirse silah bile kullanırız manşetleriyle görevi yerine getirmişti Ertuğrul Özkök. Şimdi milli iradenin temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco diktatörlüğüyle bağdaştırdı ve büyük tepkiye neden oldu sevgili dinleyiciler. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Ertuğrul Özkök'ün 28 Şubat darbe sürecinin sivil ayaklarından biri olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin karanlık yılları geride bıraktığını söyleyen Ekrem Kızıltaş, Türkiye 24 yılda hemen her sahada çağ atladı. Diğer yandan darbenin sivil tarafında bulunanlardan da hesap sorulmadı, sorulamadı. Bundan sonra sorulmayacağı manasına bu gelmez diyor. Ne demişti Ertuğrul Özkök katıldığı yayında? Şöyle bir hatırlayalım Beyzade'yi.
1: Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco'nun. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim. Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco'nun. Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin. Devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok. Tamam şimdi 72 yaş daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor.
0: Şöyle yazıyor Sabah gazetesinde Salih Tuna, sarayın yargısından yüce adalet kavramına. Muhalif bir Fenerbahçeli kardeşimize 3 Temmuz dendiğinde fevri döner, ne şikesi kardeşim düpedüz FETÖ kumpasıydı diyerek masayı yumruklar. Ama mevzu FETÖ tertibi 17-25 Aralık ya da MİT tırları olunca bağımsız yargının muhteşem tecellisi diyerek zihinsel bir pozisyona bürünür. Halbuki her ikisi de FETÖ'nün otonom yargı marifetlerindendir. AK Partili Trabzonsporlu kardeşimiz de 3 Temmuz için buz gibi şike diye yeri göğü inletir. Fakat FETÖ'nün iktidara çektiği diğer operasyonlara gelince yargı kumpası diyerek isyan eder. Hadi futbol bu. Taraftarlık vizyonuna girince rasyonalite tatile çıkar biliyoruz. Ya siyasetteki o yaman çelişkiler, onlara ne demek lazım? Şu hale bir bakar mısınız? İçlerinden biri yargılandığında yargının bağımsız olmadığını iddia edip kararlara siyasi damgasını vuruyorlar. Hemen ardından da iktidara geldiğimizde hepinizi Silivri'ye tıkacağız diyerek peşinen infaz kararını deklare ediyorlar. Kendi mahallelerinden birini karşı mahallenin değerlerine saldırınca anında düşünce hürriyeti ambalajına sararlar. Hatta demokrasi kahramanı makamına yükseltirler. Gel gelelim, karşı mahalleden biri kendi değerlerine bir şey dese şap badanak dijital engizasyon kurulur, tutuklansın, mavi gökyüzü haram edilsin denir. İktidarı yıllarca neopatizmle suçlarlar, ancak belediyeleri aldıkları ilk sabah bacanaklarını kilit noktalara yerleştirirler. Kendi yoldaşlarından biri mahkemeye mi düştü? Sarayın yargısı yaftasını vururlar, fakat iktidarı destekleyenlerden biri içeriye tıkıldığında aynı yargı yüce adalet mertebesine yükseltilir. İşin daha absürt yanı, iş bu muhalif güruh Mahut Kör kabileciliği iktidar cephesinden de bekler. Beklentileri boşa çıkınca da vay be, adamların dakikasında satışını yaptılar, sahip çıkan da olmadı diye kaptırıp giderler. Birkaç gün evvel bir yandaş, evet kelimenin tam anlamıyla yandaş, zira hiçbir zaman gönüldaş olmadı, tutuklanınca aynen böyle yaptılar. Söz konusu elemanı eleştirenlere de daha önce neredeydiniz diye lagaluga ettiler. Kovuşturma ya da yargı kararı yokken kim hangi delile dayanarak bir şey diyebilir ki? Peki siz ahbap mevzuunda daha önce nerelerdeydiniz? Üstelik Sabah gazetesi yıllardır Haluk Levent'in ne olduğuna dair onca manşetler atıyordu. Kaldı ki o yandaş elemanı ben de eleştirdim. Ne oldu? Amerika iğrenç bir korsanlıkla Venezuela lideri Maduro'yu kaçırdığında adeta bayram yapmakla kalmadı, hızını alamayıp İsrailli devlet görevlileri tesmih ettiği soykırımcı Siyonist üzerinden sıra sende diyerek tehditler savurdu, ağzının payını da aldı. Ne var ki Sözcünüz'den Halk TV'nize kadar o elemanın safında yer almışçasına haberler yapmıştınız. Mevzu bahis Amerika olunca nasıl da her şey teferruat oluyor değil mi diye soruyor Salih Tuna gazetede yazıyı sonlandırırken.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
8: Reklam.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
13: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam.
7: Radyo 7.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.

Avrupa'da kuraları çektik. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff tura kura çekimi dün gerçekleşti. Fenerbahçe Sturm Graz'ı elerse eğer Sparta Prag Lyon galibiyle eşleşecek. Beşiktaş Krilove'yi geçmesi halinde Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle oynayacak. Trabzonspor'sa Ferencváros Górnik Zabrze galibiyle karşılaşacak. Tanıdığımız ekipler ve takımlar da var aralarında. Turnuvaya playoff turundan dahil olacak Trabzonspor, Ferencváros Zabrze eşleşmesinin kazanıyla mücadele edecek. Karşılaşmalar 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Avrupa'daki muhtemel rakiplerimiz belli oldu. Yeri gelmişken söyleyelim. Peki Fatih Tekke memnun. Trabzon teknik direktörü Fatih Tekke Avusturya kampından memnun olduğunu söylüyor. Oyuncuların ritminden ve kısa sürede kazanıcılarından memnun olduğunu kaydeden Fatih Tekke, her maça kazanmak için çıkacağız ve bu sene biraz daha heyecanımız var. En azından alternatif olarak sayımız iyi gözüküyor. Sakatımız da yok ve iyi devam ediyoruz diyor. Salah'ın imzaya kaldığı haberleri var. Trabzonspor dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhammed Salah transferinde önemli bir mesafe kat etti. Bordo Mavilerin Mısırlı futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, son sözleşme detaylarının görüşüldüğü öğrenildi. Sürecin olumlu tamamlanması halinde Salah'ın özel uçakla Türkiye'ye geleceği de gelen bilgiler arasında. Şimdi gelelim Trabzon'dan Karakartal'a. Golcü transferine odaklanan Beşiktaş, Darwin Núñez için önemli bir mesafe kat etti. Siyah beyazlar El Hilal'la Uruguaylı yıldızın kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor. 47-27 yaşındaki santroforun hücum hattındaki en önemli takviye olacağı da dile getiriliyor. İbre Núñez'e döndü siyah beyazlı takımda. Değeri 20 milyon avro, bunu da söyleyelim. Fenerbahçe'de ise Rashford ateşi var. 7 sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kanat transferinde rotasını Marcus Rashford'a çevirdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı lacivertler Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Manchester'a dönen 28 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle temas kurduğu ve Milan'la Leao görüşmeleri de bir yandan sürüyor Fenerbahçe cephesinde. Ancak Rashford'un büyükçe bir ihtimalle bitebileceği iddiaları var. Gelelim Galatasaray'a. Osimhen'e teklif üzerine teklif geliyor. Galatasaray'a Victor Osimhen için astronomik teklifler ulaşıyor. Atletico Madrid'in 125 milyon avro önerisi bile kabul görmedi. Manchester United 100 milyon avro teklif etti. Arsenal ise Gyökeres'le beraber 50 milyon avro vermek istiyor. Osimhen karşılığında Galatasaray'a bir de Tottenham kulübü var. İngiliz takımı kulübü 65 milyon avro ile birlikte takas için oyuncularını sıralıyor. Yeter ki Victor Osimhen'i bize verin diyerek. Lakin Osimhen'in de Galatasaray'ın en az %50'si olduğu yönünde yorumlara sanırım siz de katılırsınız. Bayern Münih'te Sacha Boey için ayrılma kararı netleşti. Alman ekibinin sportif direktörü Fransız sağ bekle birlikte Zaragoza ve Palhinha'nın takımdan ayrılmasının istendiğini de söylüyor. Bu üç oyuncunun takımdan ayrılmasını istiyoruz. Elbette antrenman yapıp kendilerini göstermeleri hakları da var ama kalmaları halinde kendileri açısından durumları çok kolay olmayacak, hatta zor olacak diyor. Sacha Boey ile alakalı olarak da zikredilen haberdi. Fenerbahçe'de kadronun da yavaş yavaş şekillendiğine dair haber. İsmail Kartal'ın, teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 bu. Kalede Emerson'un görev yapması bekleniyor. Sturm Graz maçını kastederek sıralıyorum bu 11'i. Savunmada Semedo, Skriniar, Ake ve Osterwolde forma giyecek. Orta sahada Gündüz'i, İsmail ve Asensio'ya görev vermesi bekleniyor İsmail Hoca'nın. Hücum hattında ise İrfan Can, Kerem ve Tarişka'ya güvendiği de kaydediliyor. Efendim, milli takımımızın Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'daki Belçika maçının adresi açıklandı. Zorlu mücadele İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve heyecan açık bir kanaldan canlı olarak ekranlara getirilecek.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sana iyi gelecek.
4: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
12: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometreleri ve Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
14: Halkbank. Mali piyasalardaki son durumla yayınımıza yeniden dönüyoruz. Amerikan dolarının piyasada 47.55 bandında olduğunu söyleyelim önce. Dolar 47.55'te. Avro ise 54.77'de. İngiliz sterlini 63.89 seviyesinde. 63.89'da. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi maalesef yine kaybetti. 47 puandan biraz fazla kaybı var ve günü 13.410'la tamamladı. 13.410 Borsa İstanbul havadan nem kapıyor. Gelelim gram altının seyrine. 1 gram altının Türk lirası karşılığı şu anda 6.227 lira. Çeyrek altın 10.130 liraya satılıyor. Yarım altın ise 20.200 60 liraya. Tam altının satış fiyatı 40.366 lira. Merak edenler için söyleyelim. Ata 41.353 lira. 41.353. Gümüş 90'ı buldu. 90'ın hemen üzerinde. 90.03'te. Ve Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 96 sent seviyesinde.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce halk, sonra bankayız.
14: İhracatta Temmuz rekoru kırıldı, 25.6 milyar dolar. Temmuz'da ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %2.9 arttı, 25.6 milyar dolara çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu rakamın en yüksek Temmuz ayı ihracatı olduğuna dikkat çekiyor. Geçen ayın enflasyonu ise %1.78'de beklentilerin bir miktar altına geriledi ve yıllık enflasyon %31.75 seviyesinde gerçekleşti değerli dinleyiciler. Şimdi gelelim memura emekliye yeni zammın işaretlerine. 20 milyonu aşkın memur ve emeklerin Ocak zammı için ilk veri geldi. Enflasyon tahminleri 2027'de nasıl başlanacağını yaklaşık olarak ortaya koyuyor. SSK ve Bağkur emeklilerine %7 ile 10.67, memurlara ise %5 ile 8.6 aralığında bir artışı öngörüyor. Değerli dinleyiciler, ihtimaller var, formüller var daha doğrusu. Formüllere göre değişen oranlarda yüzdeler kestiriliyor ama özellikle SSK ve Bağkur emekleri için yüzdenin 7 ile 10.67 civarında olacağı, memurlara ise 5 ile %8.6 aralığında bir artışın göründüğünü adeta belgeliyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 15 bin konut kiraya verilecek. Peki kiralar ve hak sahipleri nasıl belirlenecek? Merak edilenlerden biri de proje ne zaman hayata geçecek? Şimdi Radyo 7'nin sesini biraz daha açın ve dinleyin.
7: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
8: Bu Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılacak. Avrupa'da, dünyada bunun güzel örnekleri var. Buradaki temel hedef dar gelirli vatandaşın kira problemini çözmek. Şu anda İstanbul'da ortalama 100 metrekare kira fiyatı 40 bin TL. Bizim tabii çeşitli bölgelerde çeşitli konutları konuşuyoruz şu anda. Dolayısıyla buradaki bölge rayişlerinin yarısı ama ortalamaya alırsak 40 binsi ortalama kira bedeli şu anda. Bunların kirası da 20 bin civarında olacak. E-Devlet'ten başvuru yapılacak. Aynı 500 bin konut kampanyası gibi noter huzurunda bir kura çekilecek. Kentsel dönüşümden dolayı evinden şu anda belli bir süre uzak kalacak vatandaşlar olacak. Bunun dışında yine 3 çocuklu aileler, emekliler, şehit ailelerimiz, gazilerimiz, engellilerimiz bunlardan yine kategori olarak faydalanabilecekler. Başvuruların başlangıcı TOKİ'nin internet sitesinde açıklanacak ve yine Eylül ayı içerisinde yapılacak. Aynı ay içerisinde de kura çekimleri gerçekleştirilecek yine.
14: Devletim sayesinde hayata tutundum diyor Mustafa Altıparmak. Sizi Mustafa Bey ile tanıştıralım. Depremde eşini kaybedince iki oğluyla bir başına kaldı ve Ufuk bebeğe devlet, Umut'a ise halası sahip çıktı. Yeni yuvasına kavuşan Mustafa Baba iki evladını da yanına aldı. Şimdi yeni bir hayata başlangıç yaptı. Adıyamanlı Mustafa Altıparmak asrın felaketinde acıların en büyüğünü yaşayan isimlerden. Yıkılan evleri, yeni doğum yapmış eşi Şenay'a mezar oldu maalesef. Oysa yıkıntılar arasından iki evladıyla sağ olarak çıktı. Ancak sığınacakları bir yuvaları yoktu artık. Devlet önce bir aylık Ufuk bebek için seferber oldu. Devlet korumasına alınan bebeğin anne sütüne ihtiyacı vardı. Altıparmak'ın Van'da yaşayan yeni doğum yapmış yeğeni koruyucu aile oldu ve 4 yaşındaki Umut'a halası sahip çıktı. Altıparmak ve çocukları 3 yıl ayrı kaldı. Mustafa Baba'nın yüzü devlet köy evini teslim edince şimdi yeniden güldü. Evine yerleşir yerleşmez iki oğlunu da yanına aldı. Acıları geride bırakan aile hayata yepyeni bir başlangıç yaptı. Çok güzel. Bütün o büyük imtihana rağmen bugün gelinen noktada evlatlarıyla mutlu fotoğraf veren, evinin önünde iki evladını da kanadının altına alan Mustafa Altıparmak'ın söyledikleri de anlattıkları da gerçekten çok güzel. Yeniden aile olduk diyor Mustafa Altıparmak. Biz bizi düştüğümüz yerden kaldıran Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimize çok teşekkür ediyoruz. İki oğlumu da yanıma aldım. Şimdi biz tam bir aile olduk diyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Yeniköy evine yerleşti. Bu köy evlerine de bayılıyorum yani. Allah iyi günlerde oturmayı nasip etsin. Sağlıkla, afiyetle, imanla, mutlulukla güzel günler versin. Bin tane apartman dairesine değişmem böyle bir evi. Hani yeri gelmişken söyleyeyim. Verandası olan, bahçeyle iç içe, toprakla iç içe, çocukların hayata rahat dahil olduğu, güvenlik probleminin yaşanmadığı, ekime dikime uygun pekala, belki bir şeyler yetiştirilebilecek şartlara da sahip haiz ortamlar gerçekten güzel. İyi günlerde oturun efendim. Araç kiralama sektöründe şimdi yeni bir dönem için düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla hem tüketiciyi koruyacak hem de sektöre yeni standartlar getirilecek düzenlemeyi de hayata geçirilmek için hazırlanılıyor. Yaş ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok başlık değişecek. Bu haberi de bence dikkatle dinleyin.
15: Yeni düzenlemeyle araç kiralama sektöründe olan büyük sorunlar büyük ölçüde halledilmiş olacak. Herkes bu sektörde 3 arabayla, 5 arabayla, tek arabayla oyuncu oluyordu. Bu da tüketicilere büyük sorunlar yaşatıyordu. İnşallah bunların hepsi hallolmuş olacak. Mesleki yeterlik belgesi bu firmaların belli standartlara ulaştıktan sonra, belli bir eğitimden sonra alacağı belge o firmanın yeterliliğini gösterecek. Yeterlilik sektöre bir zapturaptı alacak, bir şekle, bir çizgiye sokacak. Bakanlık yetkililerimiz bizim koyduğu bazı kriterler var. Mesela 5 yıl 100 bin kilometre dendi. Biz 5 yıl 150 bin kilometre gibi istişareler yapıyoruz. Orada 100 mi olur, 150 mi olur? Onun bir orta noktasıyla yönetmelik inşallah devam edecek. Depozito çok büyük bir sorundu tüketici açısından. Haksız kesintiler oluyordu. Bu yönde çok şikayet alıyorduk. Bunu da bir şekle sokarak şu an depozitonun iadesi konusu veya ne kadar olacağı konusu bu yönetmelikte çizgileri belirlenmiş olacak. Tüketici mağduriyetleri de önlenmiş olacak diye düşünüyoruz inşallah. Bakanlıkla olan yaptığımız İstanbul Ticaret Odası'ndaki görüşmeler olsun, derneklerimizle yaptığımız görüşmeler olsun. Güzel bir seviyeye geldi. İnşallah sektör yönetmeliğiyle kavuşmuş olacak.
14: Yabancı turistler yılın ilk 6 ayında en fazla harcamayı yeme içme alanında yaptı. Türkiye'de Türk mutfağına yönelik olarak ilgi sayesinde gastronomi gelirleri %9 arttı. Yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı. Yani Türk mutfağına 6 milyar dolar ödediler. Efendim ilk yarıda, yılın ilk yarısında giyecek ve ayakkabılar için 2 milyar 196 milyon 385 bin dolar harcama yaptı Türkiye'ye gelen turistler. Efendim ne için? Ayakkabılar ve giyecek için 2 milyar 196 milyon 385 bin dolar para harcadı. Turistlerin hediyelik eşya harcamaları da 890 milyon 164 bin dolar oldu. Spor, eğitim ve kültür harcamalarından elde edilen gelirse 248 milyon 992 bin dolar olarak hesaplandı. Ancak bir numarada yemek var. Türk yemeğine 6 milyar dolar harcadı. Bu yaklaşık geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %9'luk artış anlamına geliyor. 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar para harcadı sevgili dinleyiciler turist yemek işine. Sonrası az evvel söylediğim gibi ayakkabıdır, giyecektir, diğer alanlar peşi sıra birbirini takip ediyor. Türkiye 2026-27 sezonunda 3.8 milyon tonu aşması beklenen zeytin üretimiyle tarihinin en yüksek rekoltesine hazırlanıyor. Rekorun arkasında Manisa Köprübaşı, İzmir Torbalı ve Ödemiş'le Mersin Mut gibi üretici ilçeler var. Uzmanlar bolluğun katma değere dönüşmesi için şimdiden ihracat ve fiyat planlaması yapılmasının önemine işaret ediyor. Zeytinyağı en iyisini eğer bulabilirseniz, yakalayabilirseniz sağlık demek. Zeytinyağlı yiyemem amandan zeytinyağının sağlık unsuru olduğunu idrak ettiğimiz zamana gelmemiz için hayli vakit geçti, hayli süre geçti. Zeytinyağı bulursanız sonuna kadar tüketiniz. Kahvaltınızda, yemeklerinizde, salatalarınızda, soğuklarınızda, ara sıcaklarınızda muhakkak sofranızda bulundurunuz efendim. Sağlığınız, afiyetiniz kıymetli. Obezite karşıtıdır aynı zamanda. Sevgili dinleyiciler, fazla kilolar artık yalnızca estetik bir sorun değil. Kalp hastalıklarından diyabete, felçten kansere kadar birçok ölümcül hastalığında en önemli nedenlerinden biri fazla kilolar, obezite. Türkiye'de tablo endişe verici boyuta ulaştı. Her 3 yetişkinden biri obeziteyle mücadele ediyor. Üstelik tehlike artık çocuk yaşlara kadar indi. Türkiye'nin obezite gerçeği ürkütücü.
16: Bizim ülkemizde her 3 erişkinden birisi, çocuklarda da her 10 erişkinden birisinin ciddi kilo problemi var. Bu çok büyük bir oran ve giderek de artıyor. Bunların en önemlisi de diyabet. Yani erişkin nüfusta %15'e yakın diyabet var. Bunun temel sebebi de obezite. Hipertansiyon öyle, uyku apnesi öyle, diz ağrısı ve bel ağrısı öyle ve de belki de en önemlisi de psikososyal sorunlar. Genç insanlarda, çocuklardaki obezitenin en önemli sorunu bu. O yüzden bütün dünyada obeziteyi çok ciddiye almak ve önlem almak lazım.
17: Ne bileyim, insanlar az yesin, çok hareket etsin. Bir yiyorlarsa 3 hareket etsinler.
18: Akrabalarında bir sürü obez var işte. Kimse spor yapmıyor, herkes şikayet ediyor açıkçası. Ya yemeği seviyoruz ya toplum olarak. Aynen Amerika gibi olmuş olabiliriz, evet kesinlikle. Dikkat etmek lazım, spor yapmak lazım.
16: Obeziteyi engellemek için çocukluk çağından itibaren dengeli beslenmeyi öğretmemiz lazım çocuklara. Hareketi öğretmemiz lazım. Düzenli spor yapmayı öğrenmesi lazım. Beden kullanmayı öğretmemiz lazım. Aldığı kaloriyi mutlaka tüketmesi lazım.
19: Ya günümüzde insanlar kendilerine yemek hazırlamıyor. Sağlıklı yemeklerden uzaklaştık. Bir telefon uzağımızda sağlıksız, hızlı yemekler var. O yüzden bunlar tercih ediliyor. Bu da obeziteyi tetikliyor.
16: Keza obez insanlar normal insanlardan 13-14 yıl daha az yaşıyorlar. Bunun sebebi de az önce anlattığım yandaş hastalıkların ölümcül sonuçları tabii ki. O yüzden obezite hem hayat kalitesini bozan bir hastalık hem de hayat süresini kısaltan bir hastalık.
14: Çok sayıda mesaj var sizin tarafınızdan bize ulaştırılan. 0507-977-0101 ağırlıklı olarak çalışıyor. Türkiye'nin her yerindesiniz. Her vaziyette evelallah mücadelenize devam ediyorsunuz ama yanı başınızda arkadaşınız Radyo 7. Araçtasınız, servistesiniz, evdesiniz, üretim alanındasınız, ofistesiniz, gayrettesiniz. Mücadeleni sürerken arkadaşınız Radyo 7. Haberiyle, müziğiyle Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 7 sabah da az buz değildir. İlgilendirir, bilgilendirir ve alışkanlık yapar biliyorsunuz. Ankara'da Melih Bey bizi dinliyor. Piyasada sıcak para dönmüyor. En önemli problemlerden biri olarak görüyorum ben bunu diyor. Selamlar gönderdikten sonra bil mukabele ve sevgiler. Zeki Bey'e çok teşekkürler. Vallahi benim bir şikayetim var. Hani şu şehirler arası yolculuk yaparken otobanlarda vesaire. Bir yerde duruyoruz bir dinlenme tesisinde. İzin alınmadan araçlar hop foşurt yıkanıyor. Aynı fırçayla bütün araçlar yıkanıyor. Sonra kurulama da yok. Araçların hali eskisinden berbat oluyor. Lütfen bu engellensin artık diye mesaj göndermiş. Harun Bey'e çok teşekkürler. Antalya'dan bizi dinliyor. Anadolu depo çalışanları olarak takip ediyoruz demiş. Hayırlı işler ve kolay gelsin. Değerli dostumuz, sanatçı arkadaşımız, yayıncı arkadaşımız Ayhan Yılmaz. Çok yeteneklidir Ayhan Bey. Ona da sevgiler gönderelim. Bizi İstanbul'dan, Başakşehir'den dinlemeye devam ediyor. Eksik olmasın ve muhabbetle iletelim. Yeni bir gelişme var galiba. Evet doğru. Bir belediyeye daha operasyon düzenlendi. Şimdi ayrıntılarını paylaşalım.
20: Son dakika haber.
14: Menderes Belediyesi'ne yönelik olarak rüşvet soruşturması bu sevgili dinleyiciler. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik bir operasyon. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve iman kirliliğine neden olma suçlarını işlemek dedikleri tespit edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenlendi. Aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu en az 21 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Tekrar ediyorum, İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Yine işin içerisinde bol bol rüşvet iddiaları var.
21: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
14: 12 yıllık mühendislik kariyerini bıraktı, baba mesleğine döndü ve uyguladığı tekniklerle dekarda verimi tam iki katına çıkarttı. Eskişehir'de Oğuz Kağan Uğur, aslında kendisi makine mühendisi, otomotiv sektöründe yıllarca çalıştı. Sonra ben ne yapıyorum burada ya dedi, benim babamdan kalan bir toprağım var dedi. Kurumsal hayatın stresinden uzaklaşmak istiyorum dedi, gençleşmek istiyorum dedi, üretimimin de karşılığını almak istiyorum dedi. Ve bunu başardı. Oğuz Kağan Uğur kendi anlatıyor. Dinleyin.
22: 400 kilo buğday veriminden şu anda 230 kilo buğday verimine kadar ulaştık. Şu anda Ford Otosan'da kalsaydım 200 bin lira civarında bir maaş alırdım. Bir evim olurdu, bir arabam olurdu. O kadar. Son sistem, son teknoloji tarım hayatına geçtik. Ekonomik olarak da mutluyum yani. 100 dönüm mısır tarlasıyla bu işe başladım. Baktığımda 100 dönüm mısır tarlasından Ford Otosan'da kazandığım maaşa yakın bir para kazanıyordum. Ben mühendislik mezunum. Uzun yıllar çalıştım, 12 sene kadar. Bu süreç içerisinde babamı kaybettim, amcamı kaybettim. Dedem elden ayaktan düştü. Tarlalar boşa çıktı. Dolayısıyla kendi köyümüze gelelim, ata toprağını işleyelim. Hani bunu nasıl yapabiliriz? Tabii çok büyük analiz yapmak gerekiyor bununla ilgili. Ve ben 2020 yılında bunun kararını verdim ve 100 dönüm mısır tarlasıyla bu işe başladım. Baktığımda 100 dönüm mısır tarlasından Ford Otosan'da kazandığım maaşa yakın bir para kazanıyordum. 2021'de 250 degara çıktı. 22'de 400 degara çıktı. Arttıra arttıra ata toprağının tamamını işlemeye başladım. Şu anda 1600 dönümlük bir alanı işliyorum. Özellikle genç çiftçilere devletin verdiği teşvikler çok önemli. Ve ben bunların neredeyse %90'ını kullandım. Ve kazandığım paranın da tamamını tarımda kullandım. Hani bir ürünün gerçekten çok yüksek para etmesi veya düşük para etmesi önemli değil. Burada önemli olan tek gerçek verimli topraklarda kaliteli ürünler elde edilebilmesi. 400 kilo buğday veriminden şu anda 230 kilo buğday verimine kadar ulaştık. Saat konusunu bir kenara bıraktık. Sabah erken saatte kalkmak zorunda değiliz burada. Gece çok erken yatmak zorunda değiliz. Kurumsal hayatın getirdiği kriterlere uymak zorunda değiliz. Bahçe kurdum, meyve ağaçları diktim. Hayvanlar aldım. Kuzular, koyunlar, işte köpekler. Ben kendi kızımı, eşimi buraya nasıl getirebilirim, nasıl bu hayata adapte edebilirim sonucuna vardık ve onunla ilgili çalışmalar yaptım. Şu anda gayet huzurluyum, mutluyum. İyi ki de gelmişim buraya. bu işi yapmışım diyelikle. Çocuğuma çok fazla vakit ayırıyorum. Eşime çok fazla vakit ayırıyorum. Gençleştik diyebiliriz yani o dönem özellikle. Hani yoğun fabrika ortamından, stresli ortamdan buraya gelmek benim hem hayatımı değiştirdi hem de fizik yapımı da değiştirdi. Şu anda Ford Otosan'da kalsaydım 200 bin lira civarında bir maaş alırdım. Müdür olsaydım belki altımda arabam olurdu. Bir evim olurdu, bir arabam olurdu, o kadar. Ama buyurun gelin bizim çiftliğimize. Çiftliğimiz var, evimizi yaptırdık, garajımızı yaptırdık, traktörlerimizi aldık. Müthiş derecede ekipman kredisi kullandım, teşvikli. Son sistem, son teknoloji, tarım hayatına geçtik. Ekonomik olarak da mutluyum yani.
14: Oğuzkan kardeşim seni tebrik ediyorum canı gönülden. Allah sağlık afiyet bir de bereket versin, gayretlerinde çoğalsın. İsa Bey bize mesaj gönderiyor. Obezitenin çözümü aslında çok basit diyor. Ve aleyküm selam diyelim önce. Yemek için yaşamamak lazım. Yaşamak için yemek lazım diye de ekliyor. Ne güzel tespit, ne güzel tam da yerinde 12'den vurmuşsunuz. Hani böyle internetinde, sosyal medyanın da bunu kamçıladığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Hani nerede ne yemeli, nerede neyin hazzını almalı, görmeli, gezmeli, yemeli, içmeli, yatmalı, uyumalı, gezmeli, uçmalı bir hayat. Bunu özendiren bakış açısının maalesef insanı tembelleştirdiği, yerinde kavun karpuz gibi kocaman hale getirdiği ya da sağlıksız kıldığı konusunda herhalde birbirimizle aynı görüşteyiz. İzmir'den Ahmet Bey'e çok teşekkürler. Ahmet Özgür bizi İzmir'den dinliyor. Hakan Güçlü dostumuza da sevgiler. Ankara'da trafik lambalarında şu su satan çocuklar meselesi de var. Onu da mutlaka çözüm getirmek gerekiyor. Severek dinliyoruz diyor. İşin muhataplarının da tabii takip ettiği yayın olunca bu mesajlar arka arkaya gelir. Ahmet Bey bizi Malatya'dan dinliyor, Ahmet Artun. Eksik olmayın diyelim ve bir mesaj daha okuyalım. Antalya'dan Cemalettin Akıl, Sayın Bakanımıza, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben daima sizi dinliyorum. Antalya'da turizm şoförüyüm diyor. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı işler diyelim. Ankara'da Davut Bey bizi dinliyor. Ona da sevgiler. Davut Doğan. Sayın Bakanımızın da Akın Gürlek'in de toplum karşısında değer görmesinin en büyük sebebi yani bürokrasi geleneklerine göre değil de toplumun değerlerine göre, toplumun ilgisine ve taleplerine göre davranmaları, tercihlerini öyle yapmaları, onların arasına karışmalarıdır diyor. Ankara'dan Davut Bey'in de tespiti böyle. Güzel tespit ama. Ben vakit namazı kılmam dedi. Yani öyle dedi, bizzat kendisi söyledi. Yeni partiyi kuran Özgür Özel efendim, farz olan o, malumunuz değil mi efendim, vakit namazlarını eda etmek. Sekülerlerin biz seni bunun için mi seçtik tepkisine Özgür Özel'den ben vakit namazı kılmam ama cumaları kılarım, bayram namazlarını da kaçırmam şeklindeki yorumu yine gazetelerde var. Bu konuda da sizin bize ulaşan çok sayıda mesajınız var, onu da görüyoruz. Dün hatta Instagram'da Mehmet Can Radyo 7 adresi üzerindeki adresimizde de onu paylaşmıştık. Emin Bey yazıyor. Emin Güneruz, ya ne büyük insansın dediğim isimleri akla getiriyor. Hani ben daha çok Müslümanım, sizden daha çok Müslümanım tavrıyla dikkat çeken siyasilere işaret ediyordu. Yıllar önce evvelinde diye yazmış. Yunanistan'ın fiyasko planından da bence haberiniz olmalı. Atina'nın Türklerin yoğun bulunduğu Batı Trakya'da Yunan nüfusu artırmak amacıyla hazırladığı teşvik programı bu ve o teşvik programı bumladı. Atina bölgeye taşınacak ailelere 10 bin avroya kadar hibe vermeyi vaat etmişti. Ancak sadece 600 başvuru oldu. Başvuruların ikisi onaylandı. %90'ından fazlasında gerçeğe aykırı bilgi tespit edildi. Atina çöken programı yeniden düzenlemek istiyor. Yeni sistemde başvuru şartları hafifletilecek, kapsam genişletilecek ve taşınma desteğinin yarısı da peşin olarak ödenecek. Yeter ki bu Batı Trakya'da Müslüman Türklerin bulunduğu bölgenin yapısı değiştirilebilsin. Yunan sayısı azalıyor. Bölgedeki ekonomik sorunlar ve doğum sayısının yetersizliği Batı Trakya'daki Yunan nüfusunun azalmasına yol açıyor. Yunanistan hükümeti ısrarla ve kesin kararla yıllardır değişen iktidar ve isimlerine rağmen orada Müslüman azınlık tanımını kullanıyor. Asla Müslüman Türk azınlık tanımını kullanmıyor. İbadet hürriyeti de ezan okunması haliyle maalesef gerçekleşmiyor. Başkent Atina'da da bir caminin bile olmaması bambaşka bir problemi karşımıza çıkartıyor. Bakalım bu yeni desteği, o dengeyi, tahterevalli misali o dengeyi değiştirmekte işe yarayacak mı Yunan hükümeti için? Mumcu ailesiyle buluşacak Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Perşembe günü Bakan Gürlek 33 yıl önce öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Bir araya gelme talebi, katillerin ardındakilerin bulunup kolayca ortaya çıkarılmasını isteyen Mumcu ailesinden geldi. Görüşmede Mumcu suikastı dosyasının son durumunun da aileye aktarılması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler Savcılar Kurulu'nda 84 hakim ve savcının ihraç edildiğini açıkladı. Değerli dinleyiciler, yeri gelmişken söyleyelim. Peki, polisten kaçtı, valiye çarptı. Bu da dikkat çekici diğer haber. Yalnız kötü talih. Mardın Kırtepe mahallesinde akşam saatlerinde uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü AÇ kaçmaya çalıştı. Polis ekibi de kaçan o sürücünün peşine takıldı tabii. Motosikletiyle kaldırıma çıktığı AÇ burada yürüyen Mardın vali yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Gürel kolundan yaralandı. AÇ kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mardın vali yardımcısı Muhittin Gürel'e çok geçmiş olsun diyoruz. İşte kaldırımlarda, yollarda bu tipler yüzünden, tipleri tırnak içinde söylüyorum, büyük riskler ihtiva ediyor. Maalesef okkalı cezalara rağmen de trafikte bazı motosiklet sürücülerinin, çoğunlukla motosiklet sürücülerinin, azınlıklar istisna, onları kenarda tuttum, herhangi bir kurala, uyarıya, işarete, işaretçiye itibar etmedikleri, en kolay ve kestirme yol neresiyse, buna kaldırım da dahil olmak üzere, rahatlıkla girdikleri, dahil oldukları, en soldan en sağa, en sağdan en sola saniyeler içerisinde geçiş yaptıkları, bütün bunları yaparken buna mukabil kendilerine saygı gösterilmesini bekledikleri günler yaşıyoruz. Saygı dediğiniz şeyin karşılıklı muhatabı olur. En azından kurala saygı, şahsa saygı duymuyorsanız bile. Saatin 8.30 olduğunu fark ediyoruz. Devam edeceğiz haberlerimize. Gitmeyin bir yere.
21: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
24: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ekspertize Dino Bile.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım. Garanti BBVA.

0: Bacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam. Radyo 7.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: %51'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 8.33, %51'in özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açık gözüküyor ancak Haliç'te Haliç Köprüsü'nde Haliçoğlu istikameti yoğun akıcı seyrederken Ayvansaray'ı çok daha yoğun arter olarak tanımlayabiliriz. Tıpkı Tem'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar, E5'ten Kartal Kozyatağı'na, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Basın Ekspres yolundan Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadarki bölümde olduğu gibi yoğunlaşan, giderek artan trafik var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na, O3 üzerinden Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan bölümü ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haberiniz olsun.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Bu yayın sabah saat 7'de başlıyor ve 9'a kadar aralıksız devam ediyor, reklam kuşaklarını geride bırakırsak eğer. Değişken saatlerde milyonlarca dostumuzun yurt içinde ve yurt dışında takibine de mazhar oluyor. Aynı zamanda da desteğiyle, ilgisiyle, muhabbetiyle, bazen tenkitiyle beraber de sürüyor. 7'den 77'ye, çoluktan çocuğa, sıradan kimlikten en tepedeki isme kadar takibe devam edilen bir yayın. Öyle olmasından da çok memnunuz efendim. İki evladını işe bırakmak için yollarda olan Yakup Yılmaz bizi Trabzon'dan dinliyor. Siz bize yol arkadaşınız oluyorsunuz diyor. Vallahi asıl arkadaşlık bence sizinkisi. Çok teşekkürler. Ataşehir'de Kerim Burkucu dostumuz var. Elimiz işte, kulağımız Radyo 7'de diyor Kerim Burkucu. Sevgiler gönderelim ve her zaman da bekliyoruz. Kerim de bizim dostumuz, arkadaşımız. İzmir'de Sema Aygün ablamız bizi dinliyor. Efendim bu muhalefetin namazla sınavı nedir Allah aşkına diyor. Şimdi bir kere o hani harfiyen bütün kurallarına uyarak aldın dediğin abdestte de ciddi problemlerim var. Yani sıralama, hani sol elle ayak yıkama, mesin sıralaması vesaire, orada da ciddi yanlışlar var. Neyse, sizin için bayağı bir iş o. Bayağı bir başarı bile sayılabilir. Peki, Engin Bey'e, Hasan Ergin Bey'e selamlar gönderelim. Şakir Bey Konya'dan bizi dinliyor, Şakir Çelik. Onu da sevgiyle selamlayalım. Hatırlatalım, eğer Instagram varsa kullanıyorsanız Mehmet Can Radyo 7 adresinden yine bugün de bize ulaşmanız mümkün. Şimdi Veli Ağbaba ismi. Hemen hepinizin duyduğu, bildiği ya da bol bol duyacağı bir isim. Bundan sonraki süreçte Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, biliyorsunuz, CHP'li Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Onunla beraber 40 kişi daha tutuklandı. Bu arada Erdal Beşikçioğlu da belediye başkanlığı görevinden alındı. Bitti yani belediye başkanlığı. Ortaya çıkan bilgiler, Etimesgut'taki rüşvet ve yolsuzluk sisteminin yeni partili Veli Ağbaba tarafından oluşturulduğu belgeleniyor. Partinin adı yeni ama Veli Ağbaba eski. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluklar ve rüşvet soruşturmasında bütün yollar Veli Ağbaba'ya çıkıyor. Rüşvet ağının merkezinde Ağbaba'nın sağ kolu olarak da bilinen eski CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu'nun Etimesgut'taki yönetim kadrosunu oluşturduğu ortaya çıktı. Etimesgut Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Uğur Çağlar, Etimesgut'a yapılan atamaları çok daha önce gündeme getirdiklerini söylüyor. Bu kişilerin Veli Ağbaba'yla bağlantılı olduğu iddialarını dile getirmiştik. Beşikçioğlu'nun "ben hiçbir şeyle ilgili değildim" ifadesi de dikkat çekici. O zaman burayı kim yönetiyor, kararları kim aldı sorusu insanın ister istemez aklına geliyor dedi ve Veli Ağbaba'nın kadrolaşmasına dikkat çekti. CHP'nin eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu vasıtasıyla Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro rüşvet verdiği, CHP'li belediyelerdeki sistemden kasaya rüşvet akışı olduğu da dile getiriliyordu değerli dinleyiciler. Radyolarını henüz açanlar için zikredelim. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yine benzer içerikte bir operasyonun haberi var. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması bu ve Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. 1. Rüşvet. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan o örgüte üye olma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarını işledikleri ifade ediliyor şüphelilerin ve bu yüzden de gözaltındalar. Belediye Başkanı Menderes'in, İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltında. Bütün bu kaygan ve kirli alem içerisinde sapa sağlam ve tertemiz kalabilenleri saygıyla selamlıyorum. Hayrını görün. Duruşunuzun da, yaşantınızın da, kazancınızın da diyorum temiz kalabilenlere. Diğerlerine Allah sizi kahretsin diye ekliyorum yani diğerleri için. Başka bir şey de diyemiyorum efendim. Şimdi bir de Ertuğrul meselesi var. Ertuğrul Özkök. Franco senin gibilerin ağ babası demiş. Yeni Akit gazetesi ona cevap vermiş. 28 Şubat'ın vesayetçisidir biliyorsunuz Ertuğrul Özkök. Yine itibar suikastine başlamış. Bu yeni bir görev aldığı manasına da geliyor. Akli melekeleriyle alakalı bir sorun var mı bilmiyoruz. O pek gözükmüyor doğrusu ama zaman zaman nükseden ve tek bir tarafa doğru hücumu içeren cümlelerinin sahibi Ertuğrul Özkök. İspanya'daki Franco rejimini örnek gösterdi ve Türkiye'deki yönetim sistemiyle kıyasladı. Tepki çeken sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
1: Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco'nun. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim. Franco rejiminin nasıl çöktüğüne

0: böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok. E tamam şimdi 72 yaş daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor.
1: Franco hiç ikinci tura kalmış mıydı diye soruyor Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinde. Ertuğrul'a verilmiş bir cevap bu. Şöyle yazmış Ahmet Hakan. Erdoğan iktidara geldiğinde hep şunu söylüyorlardı. Gelip geçicidir bu, geçecek, geçecek. Kısa bir sürede merkez sağ seçmen kafayı kaldıracak. Her şey yine eskisi gibi olacak. Aradan zaman geçti. Bu sefer de Erdoğan için bitiş senaryoları yazmaya başladılar. Erdoğan asla kalıcı olamaz dediler. İlk yenilgisinde partisi Özal'ın ANAP'ı gibi olur. Demirel'in DYP'si gibi olur dediler. Erdoğan bir yenilsin AK Parti diye bir şey kalmaz ortada dediler. Baktılar adam yenilmiyor, partisi kökleşiyor. Bu sefer de tarihin ünlü diktatörlerinden Franco'dan söz etmeyi akıllarına getirdiler. Bakınız Ertuğrul Özkök'ün sözleri. Bu dönemler geçecek, bir gecede gitti 30 yıllık Franco'yu diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya. Ertuğrul Özkök'ün Franco ile aynı kategoride olduğunu ima ettiği kişi Erdoğan. Daha 3 yıl önce kıran kırana yapılan bir seçimde ikinci tura kalmış. Ancak ikinci turda seçilebilmiş olan isim de Erdoğan. Bırak birinci turu, ikinci turu falan. Franco denilen adam 36 yıllık iktidarı boyunca bir kez olsun seçim yapmamıştı. Bir kez olsun seçimle iş başına gelmemişti. Üstelik insanlık düşmanı bir katliamcıdır Franco. Diktatörlüğü boyunca sayısız katliama imza atmıştır. Bu açılardan bakıldığında Ertuğrul Özkök'ün yaptığı nefrete yenik düşmüş bir siyasal şuursuzluktan başka bir şey değil. Franco ile Erdoğan'ı aynı cümle içinde zikretmek için hakkaniyetsizliğin nirvanasına ulaşmak lazım. Peki Ertuğrul Özkök neden Franco'nun öldüğü geceyi hatırlatıyor? Çünkü artık o bile anladı. Erdoğan her defasında seçimle, sandıkla, halkı ikna ederek iktidara gelebiliyor. Yani Erdoğan'ı seçimle, sandıkla, halkı ikna ederek gönderemeyecekler. Bu yüzden Erdoğan'ın gitmesi için geriye sadece ölmesi kalıyor ve yine bu yüzden oturmuş ölüm bekliyor Ertuğrul Özkök. Bir insanın ömrünü tayin eden ancak Allah'tır ama yine de şu tuhaflığa değinmemek de elde değil. Ertuğrul Özkök'ün yaşı 79, Tayyip Erdoğan'ın yaşı 72. İnsan bari yaşına münasip beklenti geliştirecek denli bir şuur sahibi olur yahu, diyor Ahmet Hakan, 79 yaşındaki Ertuğrul Özkök'e köşesinden cevap veriyor.
2: 7 gün, 7 sabah.
1: Peki, mesajlarınız bir yandan gelmeye devam ediyor ama biliniz ki Terörsüz Türkiye sürecinin 2 yıla yaklaşan yolculuğunda en kritik haftaya başlamış durumdayız. Malumunuz bugün 4 Ağustos Salı ve en kritik haftada bu yasama yılının finali terör örgütü PKK'nın tasfiyesini sağlayacak meclis. Çerçeve kanunla yapmaya hazırlanıyor bunu ve teklif imzayı açıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, Grup Başkanı Güler ve Parti Sözcüsü Çelik'le teklif üzerinde uzun görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin bir bölümünde DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar da bulundu. Taslak üzerinde geniş bir uzlaşı hedefleyen AK Parti kurmayları Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol yöneticileriyle de bir araya geldi. AK Parti mecliste grubu olan partilerin tamamından teklif için imza almayı hedefliyor. Ancak itirazlar ve çekinceler nedeniyle bazı partilerin ortak imzaya sıcak bakmadıkları öğrenildi. AK Parti teklifi kendi grubunda milletvekillerinin imzasını açtı. Gruplarca ortak imza verilmezse teklifin AK Parti ve MHP gruplarının imzasıyla meclise sunulma olasılığının da hayli fazla olduğuna işaret ediliyor. Eğer teklif yasalaşırsa Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek ve düzenleme hem süreli olacak hem de geçici olacak, diyor gazete verdiği haberinde. Peki acaba siyasi partiler ne diyor? Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi meseleye nasıl yaklaşıyor? Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, AK Parti'den olması gereken nezaket ve ciddiyette bir görüşme önerisinin gelmediğini söylüyor. Kendilerine ve milletvekillerinin incelenmesine bir taslak sunulmadığına kaydederek, işaret ederek nasıl getirileceğini bilmiyoruz. Görmediğimiz bir taslağı açıktan bırakın altına imza atmayı, destek olup olmamayı da söylememiz akıllı.

0: mantıkla aykırı ama yeni parti olarak durduğumuz yerdeyiz. Türkiye'nin barışı için, terörün kalıcı olarak bitmesi için, aynı zamanda hukuk devleti için atılması gereken adımlar konusunda öncü olmaya, elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız diyor Murat Emir, yeni parti ismi. Kılıçdaroğlu'nun da çerçeve yasada 4 madde uyarısı var. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1989 yılında CHP'nin hazırlattığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu sorunu adlı raporu gösterdi. Şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu: raporda Kürt realitesinin kabul edilmesi, ana dil yasaklarının kaldırılması savunuluyordu. O günlerde bu rapor yüzünden CHP çok eleştirildi ve yerden yere vuruldu ama 2 yıl sonra kurulan DYP-CHP koalisyon hükümeti ilk ziyaretini Diyarbakır'a yaptı. Rahmetli Süleyman Demirel, rahmetli Genel Başkanımız Erdal İnönü'yü kürsüye çıkarttı ve o meşhur Kürt realitesini kabul ediyoruz açıklamasını yaptı. 2020 tarihli kurultayda yine bu soruna değinmişti ve başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlar demokrasi temelinde meclisin öncülüğünde çözülecektir. Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir demiştik. Gerçekçi bir çözüm için 4 boyut var. 1- Terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi. 2- Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması. 3- Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlikli düzenlemenin hayata geçmesi ve 4- Dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması. Bu 4 boyut her aşamada dikkate alınmak zorundadır. Çünkü Türkiye kendi iç barışını kurarken dış jeopolitik hesaplara karşı da dikkatli olmak zorunda. Türkiye hem güvenlik mimarisini hem de toplumsal barışını hukuk ve demokrasi temelinde oluşturmak zorundadır diyor. Kemal Kılıçdaroğlu açık bir ilkesel çerçeve ortaya koyduklarını söylüyor. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. İşte bu bağlamda silahın siyasetin dışına çıkmasına evet, meclis merkezli sürece evet, hukuk devletine evet, eşit yurttaşlığa evet, demokratik siyasetin güçlenmesine evet, üniter yapının korunmasına evet ve bölgesel barışa evet diyerek partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meseleye bakışını işte böyle anlatıyor. Öte yandan Kemal Bey soru almadı. Doğrusu o spontane sorulara verdiği cevaplarla da ben çok dikkat ederim Kemal Bey performansına. Almıyor son dönemde. CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında böyle yapmadı yani. Çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarından yeni soru almadı ve toplantısında söyleyeceklerini söyledi. Ardından da bitirdi. Hepsi bu. Fatih Altaylı'nın figüran ifadesi de dün önemliydi. Figüran götürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı üye katılım programına figüran götürüldüğü iddialarının yer aldığı haberlere ilişkin olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdi Fatih Altaylı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşımları nedeniyle gazeteciler Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmışlardı. Altaylı dün öğle saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi, savcıya ifade verdi ve ifadesinin ardından da adliyeden ayrıldı değerli dinleyiciler. Özgür Özel'in o meşhur ifadeleri yine Fatih Altaylı'nın programında sarf ettiğini size hatırlatalım. Radyolarını henüz açanlar için 91 milletvekiliyle yeni partiyi kurdu biliyorsunuz Özgür Özel. Abdest şovu da yaptı. Yani piyanodaki bütün tuşlara do re mi fa sol la si do her birine itinayla basıyor Özgür Bey. Sekülerlerin biz seni bunun için mi seçtik tepkisine ben vakit namazı kılmam ama cumayı kılarım, bayram namazını da kaçırmam şekliyle cevap veriyor. Dinleyin.
1: Vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir.
2: Türkten büyük böyle böyledir.
1: Çocukluktan beri böyledir. Ondan sonra hatta işte şey diyor birilerimiz, bu kadar nizami abdest olur mu?
2: Belli hakikaten ya. Çok nizami atıyor, ben de dikkat edeyim.
1: O anneannem öğretti benim. Yani 4 yaşında 5 yaşında öğretti. Ya diyor ki bizim bir arkadaş işte suyu eline alınca böyle evet, akıtıp buradan evet, yedi. Evet. Anneannem öğretti.
2: Aynen öyle.
1: Anneannemin taraçasında alçak bir şey vardı, hortum vardı. Orada açtı. 4 yaşında öğrendiğim günü hatırlıyorum. Abdest almayı bana anneannem öğretti. O gün bugün öyle abdest
2: bana da annem öğretmişti.
0: Fakat sıralama yanlış, el ayak kullarımı onlar da yanlış. Yani harfiyen öğrenmediğiniz kanaatindeyiz. Anneannenizin ya da annenizin size doğru öğrettiği kanaatinde olmakla beraber belki de unutmuş olabilirsiniz. Bir de tekrar edilmeyen bazı bilgiler unutulmaya mahkumdur. Tekrarı pek yoksa, yani sık değilse, insan unutuyor yani. Beşer nihayetinde. Özgür Bey Kur'an kurslarında daha önce orta çağ zihniyeti demişti. Böyle acayip sözleri de var. Memnun ediyordu bazılarını bu ifadeleriyle. Bunun üzerine Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Bir dengeleme politikası aslında bu yayını. Namaz hakkında konuştu. Az evvel duydunuz. Ben vakit namazı kılmam ki, farz olan budur. Her müminin üzerine vazife olanı budur. Cuma'yı kılarım, bayram namazını da kaçırmam. Yıllardır böyledir. Çocukluktan beri bu böyledir ifadelerini kullandı. Yeni partinin genel başkanı, eski siyasetçi. Gayet tabii canım, yani yeni değil, eski siyasetçi Özgür Özel, değerli dinleyiciler. Peki, 2500 yaşındaki Lidyalı delikanlı kaç? 2500. Manisa Salihli'de Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılar ve ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal bir heykel. Milattan önce 5. yüzyılın ilk yarısında tarihlendirilen 2.2 metrelik mermer heykelin Anadolu ve Yunanistan'da rastlanmayan giysileri Lidya kültürüyle bağdaşıyor. Heykel sağ elinde ise ayva olduğu düşünülen adak meyvesini tutuyor. Heykelin Ege'de gelişen klasik sanat anlayışıyla Lidya'nın giyim geleneklerini ve görsel dilini bir araya getirmesi bakımından öne çıktığına da işaret ediliyor. İşte Anadolu zenginliklerinden biri de bu sevgili dinleyiciler. Yeterince farkında mıyız? İdrakinde miyiz? Değerlendirebiliyor muyuz sorularının cevabı maalesef, üzülerek söylüyorum, hayır. Gerçekten hayır. Burs fırsatı arttırıldı. İlk yüze girene aylık 13.750 lira ödenecek. Enerji Bakanlığı'nın ilk kez hayata geçirdiği TENMAK araştırma burs programında kontenjan 500'e çıktı. Desteklenen stratejik bölüm sayısı ise 38'e yükseltildi. YKS'de ilk 100.000'e, ilk 100.000'e girene de burs var. TENMAK araştırma burs programı, bu yayını çok sayıda öğrencinin de ya da velinin de dinlediği düşünülürse, hani aynı şartlara sahip ya da aynı burs imkanlarını arayan, soran, takip eden velilerin olduğu da düşünülürse, Enerji Bakanlığı'nın TENMAK projesi alternatifiniz olabilir, haberiniz olsun. Bir de upwelling var. Upwelling ne o? Deniz sisi. İstanbul'da dün etkiliydi yoğun sis. Kız Kulesi bulutlarının üzerinde göründü sis nedeniyle. Tabii öyle bir görüntü sadece algıyla alakalıydı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek sise ilişkin upwelling denilen dipteki soğuk hava suyunun yüzeyde sıcak ve nemli havayla buluşmasıyla havanın sıcaklığı düşmüş ve yoğunlaşma meydana gelmiş. İşte buna deniz sisi adı veriliyor diyor. İstanbul'da nem dün gece, önceki gün içindeki sıcaklıkla beraber gerçekten bunaltıcı hale geliyor. Upwelling de belki onun bir tezahürü olarak karşımızda. Acaba Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? Yağış ihtimali olabilir mi? Sizin bulunduğunuz kentte sıcaklıklar nereye doğru gidiyor, evriliyor? Onu da son raporla Furkan Bayraktar paylaşıyor.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalığı yer yer çok bulutlu. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 32, Edirne 36, Çanakkale 35, İzmir açık 37, Denizli 39, Afyonkarahisar 32, Antalya açık 33 derece, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Ankara az bulutlu 34, Eskişehir 31, Sivas 33, Zonguldak 27, Samsun yerel yağmurlu 29, Trabzon 28 derece, Erzurum az bulutlu 33, Malatya 39, Van 31, Diyarbakır 42, Mardin 38, Şanlıurfa açık 43 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 44, Saraybosna 30, Paris 32, Pekin 35 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
0: Termometrelerin 44 dereceyi göreceğine dair öngörüler var. Meteorolojinin son raporunu az evvel Furkan'ımız aktardı ama bazı bölgelerde özellikle iç kesimlerde hava sıcaklığının yeniden artacağını işaret ediyor kaynaklar. Gazeteci Tahir Sarıkaya, televizyon ekranlarından tanırsınız, bilirsiniz. Gözaltında Sarıkaya, Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri. Hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplara aktarıldığı tespiti var. Öyle ya, banka hesapları üzerinden bir kuruşun bile kaydının tutulduğu ve belgelendiği eğer göz önünde bulundurulursa, o hareketi çıkartmak ve şak diye raporlamak mümkün. İnanılmaz bir dikkatle iş sürüyor. Yeni gözaltılarla beraber yeni isimler, şüpheli durumlar ortaya çıkıyor ve gözaltı işlemleri uygulanıyor. Bu arada Mahruki iddianamesi de jet bir iddianame olarak hazır. Bakırköy'de Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'te yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklu bulunan Ali Nasuh Mahruki'ye halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme suçunu işlediği için 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Mahruki'nin paylaşım düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı, toplumda infial oluşturabilecek, halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik edebilecek nitelikte olduğu öne sürülüyor. İddianamede Mahruki'nin ifadesinde söz konusu sanal medya hesabının, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğu, paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiğine de işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Yani Mahruki'nin 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istebile yargılandığı yeni bir davası daha var, haberiniz olsun. 3 adımlık halk plajı tartışması, bu da ilginç. Bodrum'un Türkbükü mahallesinde çekilen ve 3 adımlık halk plajı notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem. Özel işletmeler arasında kalan dar plaj alanını gösteren bir videoda vatandaşlar halka ayrılan bölümün yetersiz olduğunu vurguluyor ve duruma tepki gösteriyor. Benzer şikayetlerin artması üzerine Bodrum Belediyesi ise videonun Türkbükü'ndeki halk plajlarının tamamını yansıtmadığı açıklamasını yapıyor. Belediye paylaşılan alanın bölgede bulunan 5 halk plajından yalnızca en küçük olanına ait olduğunu da kaydediyor. Yani görüntüye bakılırsa 3 adım tanımı tam da yerine oturuyor. Zor nefes alacak kadar bir yer bırakılmış. Sağ solu özel plajlar tarafından kapılmış, havada kapılmış ve vatandaşa mini minnacık yerler bırakılmış. Bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı var. Önemli bir toplantı. Bu terfileri de beraberinde getirecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli amiral, general ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler. Görev süresi uzatılacaklarla kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları ele alınacak bugünkü Yüksek Askeri Şura'da. Bitti bize tanınan süre. Kısmet olursa yarın sabah 7'de yine buluşalım, yine hayatı konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hoşçakalınız.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi. Reklam.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pazartesiden Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: başka başka gönüllerin taktığımda mısın?
1: Haydi bismillah diyelim ve bu sabahki programı da başlatmış olayım. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. Harika bir repertuarla 11'e kadar sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

4 Ağustos Salı gününü yaşayacağız. Yüce Mevla izin verirse elbette. Hepimiz için çok güzel bir gün olur inşallah. İşiniz gücünüz rast gitsin. Çalışanlara kolay gelsin. Esnafımıza hayırlı işler olsun. Bereketli bir gün olsun. Yolda olanlar, radyoyu değil kendine yol arkadaşı yapanlar, Allah kaza bela vermesin. Hayırlı yolculuklar diliyorum tüm yolda radyoyu değil de seyir halinde olanlara.

Türküleri Erzurum yöremize ait bu eserle geçiş yapmak istedim ve Elazığ'a götüreceğim şimdi sizleri. Elazığ'ımızdan havalanacak şimdiki paylaşacağım eser.

Erzurum'dan Elazığ'a gittik. Elazığ'dan da hayli bir Gaziantep'e götüreyim sizi. Gaziantep'lidir İhsan Güvenç. Güzel bir eser. Seversen Antepli sev.

Gaziantep'i gittik. Hemen komşusuna, Kahramanmaraş'ımıza götüreceğim sizleri ve Kahramanmaraş yöremize ait Maraş'ın yetiştirdiği çok önemli bir ozan, Aşık Mahzuni Şerif'in güzel bir eseridir. Muazzez Ersoy'dan dinleteceğim. Ardından kısa reklam aramız. Sonrasında tarzımızı değiştireceğiz. Böyle biraz türküler, biraz şarkılar, nefis eserler. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

Reklam dönüşüne özgün müzikten seçmiş olduğum bir iki eser var. Onlardan ilkini Ahmet Kaya'dan dinlettim. İkincisi Edip Akbayram yorumuyla Radyo 7'de sizlerle.

Bugünkü program çok müzik, az muhabbet. Salı günleri seçtiğim şarkıları, türküleri eserler arasında hiç boşluk olmadan sizler için sunuyorum. Tam bir müzik ziyafeti oluyor. Şimdi tarzımızı yine değiştirdik. Tek düze bir program değil bu. Her tarz müziğin en iyilerini, en iyi yorumculardan dinletiyorum sizlere.

Önce Ferdi Tayfur, hemen ardından da Kamuran Akkor, iki muhteşem ses peş peşe Radyo 7'de sizlerleydi. Hiç ara vermiyorum. Devam.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Ekspertizse Dino bile.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım. Ekspertizse Dino bile.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Sırada öyle güzel iki şarkı var ki peş peşe gelecek. İlki: böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar. Harika bir hüzzam şarkıdır. Hemen ardından da Sinan Özen, aynı makamda çok güzel bir şarkıyı söyleyecek.

Kulaklarım kıymetlidir. Ben kaliteli müzik dinlerim. Ben iyi müzik dinlerim. Tarz ayrımı yapmam diyenlerin programında Erkan'la Çok Canlı'dasınız. Ve şimdi türkülerden bir demet gelecek. Hem de ne türküler biliyor musunuz? Of of.

Ekrem Düzgünoğlu'ndan Çalın Davulları, Cengiz Özkan yorumuyla da Elif Dedim. Peş peşe bu iki eseri sıraladım. Son bir türkü daha dinleteceğim. Bu da öyle güzel bir türküdür ki sevgili dostlar. Hale Gür söyleyecek, ardından tarzımızı değiştireceğim ama kalite değişmeyecek.

Evet, türkülerden bir demet dinlediniz. Şimdi tarzımızı değiştiriyoruz. Şöyle bir canlı performans. Eser gelsin sahibinin sesinden. Hakan Altun, her sevda bir ölümmüş diyecek.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kiminle devam ediyoruz? Kıvırcık Ali'yle devam ettireceğim programı. Bu arada son 15 dakikaya da girmişiz. En az bir 4 eser dinletirim size. İlki Kıvırcık Ali'den geliyor. Bir selam sal. Güneş doğsun.

Bugün de programı bitirme vakti geldi. Son iki eser radyonuzda olacak ve ben stüdyodan ayrılacağım bu iki eserle beraber. Size harika bir salı günü diliyorum. Gününüz çok güzel geçsin. Yarın sabah yine saatimiz 9'u gösterdiğinde Allah izin verirse ben burada olacağım. Sizleri de tabii ki bekliyor olacağım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
8: çok daha hızlı
7: ve geniş içeriğiyle
8: çok daha zengin.
7: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
9: Radyo 7 Expertise
10: Dino Bile. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Ekspertise Dino Bile.
0: Reklam.
9: Radyo 7.
11: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Bazen insanın en çok da yanında olmasını beklediği kişiye rağmen ayakta kalmayı öğreniyor değil mi? Vazgeçmiyor ama sadece beklentilerini geride bırakıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

her şeyim oldun benim. En büyük sevincim de, en derin kırgınlığım da. İnsan en çok her şeyi bildiğini sandığı yer var, işte oradan eksiliyor böyle. Bazen öyle diyelim. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Ve hem özlediklerimiz hem son zamanların en çok dinlenenleri, yani çok geniş güzel bir müzik yelpazesiyle beraber olacağız.

Türkiye'nin dört bir yanında aynı frekansta buluşan binlerce yürek var bizlerle birlikte. Yolunda, işinde, evinde, efendim molasında ve Radyo 7'nin şarkılarıyla değil, samimiyetiyle, günümüzle, efendim onlara eşlik eden şarkılarla, sadece böyle klasik şarkılarla değil, değil mi? Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam ediyoruz. Tam da burada, doğru noktada, doğru frekansta. Bu arada Radyo 7 mobil uygulama üzerinden de biliyorsunuz Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bizleri çok rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Herkese de söylemişsinizdir değil mi? Ailemiz her geçen gün genişliyor, çok şanslıyız.

Vallahi sizler de biliyorsunuz zaten. Bizi yeni dinleyenler de biliyor, öğrendi artık. Bir frekanstan fazlası böyle hem gülümsetiyor, hem düşündürüyor, hem eskiyi hatırlatıyor, değil mi? Yeni güne eşlik ediyor Radyo 7. Dinleyicisiyle aynı yolculuğu paylaşmaya devam ediyor en iyilerle. Şimdi fonda duyduğunuz şarkı, hani insanın aklına böyle geride iz bırakabilmek geliyor ya. Hani böyle bazı insanlar gidiyor, bazıları unutuluyor, bazıları yıllar geçse de ne bileyim böyle bir şarkı dinliyoruz ya da işte bir sokaktan geçiyorsunuz. Mutlaka hatırlanıyor. Unutulmayanlar da böyle kalbe dokunmayı başarıyor tabii.

Ya vazgeçsem olmuyor. Şarkılar bitiyor, sohbetler değişiyor. Ama o sıcacık duygular hep kalıyor. İşte bu yüzden Radyo 7 dinleyenin vazgeçemediği adres oluyor. Değil mi?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.448 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.55, Euro 54.78, Sterlin 63.95, gram altın 6.215 lira, Brent petrolün varil fiyatı 84.98 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertize Dino
1: bile. www.radio7.com.tr
2: Tıkla.
3: Ekspertize Dino
2: bile. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Aziz. Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ya bazı şeylere insan ne kadar sahip olursa olsun yine de doyamıyor değil mi? Ne bileyim, bir ses oluyor, bir anı oluyor. Hani bu eksiklik değil ama değerin en güzel göstergesi. Hani kıymet...

Yani dinliyorsanız, dinletiyorsanız bir kare fotoğrafla isimleriniz. Lütfen isimleriniz. Mesajları okuyorum. Mesela dün gelen mesajlara bakmıştım, isimler yok. Ondan sonra okunmadı zannediyorsunuz. Ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına isimlerinizle birlikte mesajlarınızla. Hadi buyurun, bekliyorum programı.

0: Burası Radyo 7.
1: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordu.

Ellerim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm

Hemen şöyle bakalım kimler var diye. Bizlerle beraber olan Burak Bey bizimle eşi Narin için Ankara Sincan'da kereste çalışanlarına, aynı zamanda Ankara'ya buradan sevgiler selamlar gönderelim. Adıyaman Kağıtı'dan gelmiş fotoğraf. Derya Hanım seviyorum siz demiş. Tasarım yaparken dinliyor. Giyim üzerine tasarım yapıyormuş. Ayakta duran sağlam kadınlara gelsin tabii.

Aşk sana benzer. İnsan sevdiğine benzemeye başlar derler ya, hani belki de aşkın en büyük izi hani böyle insanın ruhunda bıraktığı değişim oluyor ya. Onun varlığıyla hani böyle güzelleştiğimizi düşünürüz ama yokluğunda işte orası böyle eksik kalıyor. Hani hep söyleriz, hani seni seviyorum mutlaka deyin. Ama gerçek sevgi bu değil tabii. Hani böyle bazen güzel bir cümle de daha fazlasını anlatabiliyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: AK Parti Meclis Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışla yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirtilen kişilere operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı, 7 şirkete kayyum atandı. 687 kişinin vatandaşlığının iptal edileceği belirtildi. Ağustos ayı ile birlikte hava sıcaklığı artıyor, nem daha da bunaltıcı hale geliyor. İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor. Bakan Yumaklı'dan yeşil vatanı korumak için duyarlılık çağrısı geldi. Yumaklı, meteorolojik veriler doğrultusunda Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu belirterek yeşil vatanı korumak için duyarlılık çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı, eklem tedavisinde kullanılan hiyaluronik asit ve PRP ürünlerinin hastanelerce temin edilmesini zorunlu kıldı. Hastaya dışarıdan ürün aldıran personel hakkında idari işlem başlatılacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 33, başkent Ankara 34, Düzce 31, Trabzon 28, Erzurum 33 ve Diyarbakır 42 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Motorinin litre fiyatına 6,37 lira indirim yapılması, bu indirimin Eşel Mobil Sistemi kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Pompaya yansıması beklenen tutarsa 1 lira civarında. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %10,72 oranında daraldı.
0: Halkbank'ın

0: sırada Sibel Hanım bizlerle beraber. Mutfakta dinliyorum seni demiş. Pestil yaparken. Ay güzel görünüyor, ellerinize sağlık. Seni her daim çok seveceğim nişanlım Ali diyen dinleyicimiz. Ama kim bilmiyorum, Ali Bey de duyar da. Hani hangi Ali Bey'e söylediğimizi bir bilsek. Mersin Erdemli'den selamlar gönderen. Sınıfları boyarken dinliyoruz sizi demişler. Kolaylıklar diliyorum ben de size bu güzel şarkıyla birlikte. Geldi şarkımız.
1: Burası Radyo 7.

Manisa'da Mehtap Hanım var. Eşi Aydın'a şarkı istemiş. Şu anda yoldaymış. Şoför demiş. Yollarda olan herkese buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Evde, işte, yolda her zaman beraberiz der. Temizlik yaparken bizleri dinleyen Mehtap Hanım'a da buradan kolaylıklar dileyelim. Manisa'da bizimle. Bu fotoğraf kimden gelmiş? Burdur Çavdır küçük alanda. Hilal Yürek bizlerle birlikte bütün sevdiklerine şarkı armağan ediyor. Hay hay, duyuyorlarsa gönderelim. Sungurlu'da Abdullah Bey var sıradaki şarkıyı, eşi Gülsüm için isteyen.

Trabzon'da Mine Hanım bizlerle birlikte. Baloğlu'ma kahvaltı masasındayız demiş. Afiyet olsun oh, güzel bir manzara eşliğinde. Kabul et suçunu. Günümüz güzel geçsin diyen abimiz Hakan'a istiyoruz demiş. Baklava çalışanları var. Yeni Çiftlik'te Dilek Hanım göndermiş. Eşi Serhan Bey'e de armağan ediyor. Tatlı satmaya devam ediyoruz demişler. Oh, bol bereketli olsun. Kolaylıklar diliyorum size de.

Ben seni çok büyük sevdim. Çok sevilen şarkılardan biriydi zaten. Adıyaman'da Kadir Bey var. Benden şarkı isteyen, çalışırken bizlerle birlikte. İsimlerinizi yazın olur mu mesajlarınızda? Bakıyorum böyle, bazılarında yok çünkü.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. M.Ö. 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de. Ekspertizse
7: Dynobile. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse
8: Dynobile. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam.
0: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
11: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: gözü.
1: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız öyle Nuray Hanım. Balkonda el işi yapıyor. Bu gece. Çantamı ördünüz, ne yaptınız böyle file? Çok şık duruyor. Eşi Durmuş ve oğulları için şarkı rica ediyor benden. Gönderelim tabii. Samsun'da bizimle olan Şahide, eşinin doğum günüymüş. Onun için bir şarkı rica ediyor. Erzurum'da dinleyen oğlu Melih de var bizlerle olan. Almanya'da Tuğba Hanım var. O da benden bir şarkı rica ediyor. Gönderelim Tuğba Hanımcığım. Radyoların sesi açık değil mi?

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu burası Radyo Ede. Beraberliğimiz güzel mesajlarınızla devam ediyor. Konya'dan selamlarını ileten Konya sporları ve çok sevdiği ailesine şarkı... Ne güzel böyle yazıyorsunuz, harikasınız, süper, isim yok. Almanya'dan selam gönderen dinleyenimiz. Aleyküm selam. Kim ama bilmiyorum.

Acil bir kan anonsumuz var değerli dinleyiciler. Kemik iliği nakli olan 10 aylık Rüzgar Barış Duran adına B grubu RH pozitif trombosit ve kırmızı kan ihtiyacı var. Kan verebilecek dinleyicilerimiz İstanbul Bahçeli Evler Memorial Hastanesi'ne başvurabilir. İletişim bilgisi 0530 557, tekrar ediyorum, 0553 055 74 70. Hemen şöyle şarkımı durdurup bir kere daha söylüyorum, 0553 055 74 70. Aranan kan grubunu tekrar ediyorum, B grubu RH pozitif trombosit ve kırmızı kan ihtiyacı var 10 aylık bir bebek için. Allah acil şifalar versin.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Mobilin bankası Akbank.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
5: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
5: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
3: Radyo 7.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kendi

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Hemen şöyle bakıyorum. Almanya'da sıradaki şarkıyı kendime istiyorum diyen dinleyicimiz. Ahmet Özgür İzmir'de, sıradaki şarkı Elif'ine gelecek. Mesajımı okur musunuz demiş. Ben okudum. Elif Hanım duymuş mudur sizce? Akşehir Çakıllar'da Muhammed Bey var. Vişne ekibi var. Dün de onlar bizlerle beraberdi. Onlara armağan ediyoruz.

0: bilmezsin. Unutulmaz şarkılardan biriydi. Ben de valla çok severim, ayrı severim bu şarkıyı. Bayağı bir eskilere götürdü. Necati Odabaşı ve Ramazan babasına selamlar göndermiş. Duyuyorsa babanız, iletmiş olalım. Fatma Hanım Denizli de bizlerle birlikte. Denizli Hayriye Köyü tatildeymiş, köyüne de gitmiş. Oh ne güzel. Oğlu ve kızıyla beraber bizleri dinliyor. Bir de şarkı rica ediyor. Gelsin tabii. Lütfen beni de okur musun? Okurum tabii. Kimdir? Akşehir'de Aysel Karalı var. Çok seviyorum sizi dinlemeyi demiş. Zümer Erdal'a istiyor şarkıyı.
1: Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam.

Habibe Çetindağ, Eda Sultan iyi yayınlar der Sakarya'da. Konya'dan selamlarını gönderen, Konya sporlara ve çok sevdiği ailesine şarkı isteyen. Hemen şöyle bakıyorum isimlerinize. Muhammed Bey bizlerle olduğunu yazmış. Kaza geçirmiş Makbule Hanım, Allah şifa versin. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muğla'ya da sevgiler, selamlar. Bizleri dinliyormuş. Kısa bir süre dinleyememiş. İnşallah bununla kalsın.

Sildim seni kalbimden. Hani böyle söylerken kolay gibi görünüyor ama böyle kalpten silinse bile izleri yine de bir süre devam ediyor değil mi? Asıl güç böyle geriye dönmeden yoluna devam etmekte ve o yolun en güzel eşlikçilerinden biri de kim oluyor? Tabii ki Radyo 7 oluyor. Türkiye'nin alışkanlığı olmasının bir sebebi var elbette. Kimi zaman böyle yüzümüzde tebessüm, kimi zaman bir hatıra, kimi zaman da böyle tam yüreğe dokunan şarkılar var ya, her anınıza eşlik etmeye devam ediyoruz aynı frekansta.

0: Halı saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe çarşamba günü Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i de belli oldu. Türk atletizmi Avrupa Kantarı'nda İngiltere'nin Birmingham kentinde 10-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 50 sporcuyla yer alacak. FIFA, futbol kamuoyunu ikiye bölen Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Ancak FIFA-UEFA gerilimi devam ediyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.469 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.55, euro 54.78, sterlin 63.97, gram altın 6.189 lira, Brent petrolün varil fiyatı 85.64 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometreleri ve Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Sertiz.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea. Ekspertize Dino Bile.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
4: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

sen diyemem. Ankara'da Zekeriya Bey var, kavuşamadı Ümran. Ay, kavuşursunuz inşallah. Ankara'ya sevgiler, selamlar orada olan bütün dinleyenlerimize. Antalya Korkuteli'de kim var? Haşim Topuz var. Vişne topluyorlar. Annesi, eşi bizleri dinliyorlar. Kalbinde kötülük olmayanlara şarkı yayınlar mısın demiş. Keyifle yayınlarım hem de, elbette gelsin.

Çocukluk arkadaşı Neriman var. Ceyhan'da Neriman ve bal için değil mi? Canan'a da armağan ediyor. Duyuyorlarsa gönderiyoruz. Konya Tozlukçu'da Muhammed Bey var. Az önce isminizi okumuştum zannediyorum. Duymadınız. Sıradaki şarkıyı sizlere de göndereceğimi söylemiştim. Eda Hanım mesajımı okur musunuz diyen Ayşe Uslu. Balıkesir Sındırgı'da. O da benden bir şarkı rica ediyor. Salatalık tarlasında dinliyor. Kolay gelsin. Sen.

Bu güzel şarkı ile birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda saatlerin sonuna geldik. Ama biliyorsunuz gün boyu Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de tüm zamanların en keyifli şarkıları sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Garaj Oto
4: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump, İran yönetimine yönelik sert açıklamalarını sürdürüyor. Trump, Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini açıkladı. Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğü belirtildi. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandığı yaş üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan şehit ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Düzenleme ile birlikte şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylıklar için asgari gelir güvencesi getiriliyor. En düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren fark ödemelerinin tarihi netleşti. Aylık fark ödemeleri 7 Ağustos tarihinde yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumu kontrol altına alındı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyesinde. D100 Merter Cevizlibağ yönünde sağ şeritte araç arızası var, bir şerit trafiğe kapalı. D115 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde ise sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda sürücülerin dikkatine. Diğer istikamette ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğun akıcı ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki istikamette şu dakika itibariyle yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Motorinin litre fiyatına 6,37 lira indirim yapılması, bu indirimin Eşel Mobil sistemi kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Pompaya yansıması beklenen tutarsa 1 lira civarında. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %10,72 oranında daraldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 32, İzmir 37, Antalya 33, başkent Ankara 34, Düzce 31, Trabzon 28, Erzurum 33 ve Diyarbakır 42 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
5: Var var hepsi dokuda var.
6: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: Bu şarkıyı ilk Müslüm Gürses'ten dinlemiştim. O zaman şimdi Müslüm Gürses'le devam edelim. Bu arada hoş geldiniz. Bugün de başladık. Talha Bora ve namı diğer gölge ben. Anlatacaklarım, dinleteceklerim var. Bu güzel günde de Allah'ım gönlümü ferahlatsın, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim doğru anlaşılsın. Duyanlar da duymayanlara bir zahmet haber salsın. Çünkü
1: gölge sizlerle.

herkeste olmaz ama belli bir yaşın üstü için bu şarkılar birçok anıyı canlandırıyor olabilir. Ya da bu şarkıyı daha çok dinledikleri, o ilk dinledikleri zamanlara götürüyor olabilir. Haliyle o gittiğiniz zamanlarda yaşadıklarınızı tekrar anımsatır. Herkesin hatırası, hani dilerim ki programda güzel olsun, güzel canlansın. Ama hayatın gerçeği, nice şarkı aslında nice acıyı depreştirebilir. Öyledir maalesef.

Biliyorum. Şu an beni dinleyen sen içinin sinmediği, yüreğinin güvenmediği, aklının bu insandan uzak dur dediği kişilerden kaçıyorsun. Yaptığın sadece bu. Ama insanlar seni neyle yaftalıyorlar? O çok soğuk biri. Çok kibirli biri. Değil mi? Boş ver be. Ben kendi adıma söyleyeyim. El alemin ne dediğine takılsaydım şu an size sesleniyor olmazdım mesela. Boş ver. Huzuruna bak.

Herkes bir büyüklük derdinde. Halbuki büyüklük ancak Allah'a mahsustur. Büyük sadece O'dur. Eğer büyük kelimesini kullanacaksak ancak Allah için kullanabiliriz. Ama dünyada insanoğlu acizliğine bakmıyor, boyuna posuna bakmıyor. Bir büyüklük derdinde. Ben büyüklük olarak demeyeyim de, hadi güç olarak diyeyim. Ya güç derdindeysen, yolu ne biliyor musun? Sakinlik. Zihnin ne kadar sakinse o kadar güçlüsün. Gerçekten güçlü olan ne öfkeye ne de hoşnutsuzluğa teslim olmaz.

Ben ne acılar çektim, ne ağlar içtim. Korkmam, yine içerim. Zehir dedikleri hız gelir bana, hız gelir. Ne derin sulardan geçtim, yıkılsın tüm köprüler, nehirler, hız gelir bana. Dinlemedim nefsimin cazibeli sesini. Tünel kazarak geçtim kör şeytanın hapsini. Getirin acıları, çekeyim hepsini. Yüreğim nasır tutmuş böyle. Kahır dedikleri, hız gelir bana. Gölge sizler.

0: Az önceki şiirden iki beyit daha okuyayım. Konuştuğum duvarlar bana yer. Benim Allah'tan başka kimim var?
1: Ağlatır illeti beni.
0: Yo dostlar. Yo. Korktuğum ölüm değil. Ötesindeki sorular. Zaten kıyametteyim ben be. Ölüm vız gelir bana.

Beni dinlerken çay içmeye hazır olan veya çay hazırlığında olan için tam yerine gelecek veya aklında olmayan da gidip çay demleyecek. Dinle. Bir çay demle bana. Bir çay demle bana. Hayatım gibi koyu olsun. Şeker atma içine. Derdim kadar acı olsun. Çıkar kaşığı içinden. Benim gibi yalnız olsun.

Geçtiğimiz günlerde bir şöhretli vefat etti. Bugün bir video gördüm. Bak daha vefat edeli 2 gün oldu. Eşyaları hurdacılarda. Evet evet bir hurdacıda görmüş biri. Video çekmiş. Güneş burada. Bu kadar ya dünya. Öyle seni alkışlayan, sana hayranım diyen, senin için ölürüm diyen, sana bir sürü övgü dizenlerin seni çok çabuk unutacağı bir yer bu dünya çok.

olacaksın diye. Sıradaki şarkı diyecek ki yazı bir dert, kışı bir dert. Öyle çok fazla anlam yüklememek lazım bu dünyaya. Yarısı şükür, yarısı sabır. Yarısı teselli, yarısı kahır. Ve aslında kimseyi de acımasızca yargılamamak lazım. Çünkü herkesin derdi kendine ağır.

Yoluna canımız feda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya rahat yeri değildir demiş ya. Hakikaten öyle ya. Yani bir yokuştasın diyelim ki. Ya bu bitsin. Düzlük var diyorsun. Tamam bitiyor, düzlük de geliyor. Ama o devam etmiyor ki. Sonra bir yokuş daha çıkıyor önüne. Hayat hakikaten insana şunu dedirtiyor. Yo yo. Mesele burası değil. Asıl mesele bu değil.

Şöyle bir mesajlarınıza bakalım. Yine sosyal medyada yayında olduğumu duyurdum. Bir duyuru paylaştım. O duyuruyu birazdan söyleyeceğim. Kayseri ile ilgili bir duyurum var. Önemli bir duyuru. Ama önce mesajlarınıza bakalım. Manisa'dan Güler Hanım, Eser Yurt'tan Akın Şimşek, giriş duasını yaptınız mı diyor. Yaptım. Siz yakalayamamışsınız. Ama bu dikkat çok kıymetli. Eyvallah. Ankara'dan selamlar diyenler var. Adana'dan selam eden var. Zeynep Hanım, Konya'dan Celalettin Bey. Eyvallah, eyvallah.

Kayserililer, şimdi bir şey söyleyeceğim ama üzülmeyin, dayanamam. Melikgazi Belediye Başkanı Sayın Palancıoğlu çözüm buldu. Şöyle, konserimizi erteliyoruz. Ben şimdi böyle erteliyoruz deyince Kayserililerin üzüleceğini bildiğim için öyle söylüyorum. Çözüm şu, 21 Ağustos'a erteliyoruz. Barış Pınarı etkinlik alanındaki konserimizi, bu cumaydı ya 7 Ağustos. Onu 21 Ağustos'ta yapacağız. Aynı yerde, aynı saatte. 21 Ağustos'ta Barış Pınarı etkinlik alanında saat 20'de. Diyeceksiniz ki 21 Ağustos'ta da gelecektin. O zamanki yeri de 4 Eylül'e erteliyoruz. Yani 21 Ağustos'ta ve 4 Eylül'de inşallah iki güzel konserle Kayserimizin iki farklı bölgesinde canlarla, Kayserili canlarla buluşacağız. Bu cumanın iptal olduğunu duyanlar duymayanlara, yani ertelendiğini duyanlar duymayanlara söylerse Kayseri'de seviniriz.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Bar bar hepsi Doku'da
1: bar. Reklam. Akseslere Total Enerji'den 4

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Sevgili dostlar, nasipse yeni kitabım 15 Eylül gibi çıkacak. Bir hafta eksiği, bir hafta fazlası olur mu bilmem, nasip meselesi. Fakat bir önceki kitapta var bir hayalimizde şu cümle var. Gel sen de kitabımızı alıp okumadıysan bile şimdi benimle beraber tekrar et. Ben kendi dünyamın içini sevdiklerimle doldurdum ve güzelleştirdim çok şükür. O dünyanın dışındakilerinin ne söylediği de, onlara nasıl görüldüğüm de artık hiç umurumda değil.

0: olduğumu san.
1: Öyle ya. Kulak herkeste var ama herkes işitemez. Göz herkeste var ama herkes göremez.
0: Ben acıyı sevdim.
1: Dil herkeste var ama her dil hayra dönmez. Sıradaki şarkı anlayamazsın diyecek. Evet, bazıları bazı meseleleri asla anlayamaz. Ve en büyük nasipsizliktir. Mesela, tevekkülden daha iyi bir meydan okuma yoktur. Sabırdan daha iyi bir dayanma, duadan daha iyi bir korunma, nasipten daha iyi bir savunma

sana son mektubumu akıl hastanesinden gece 3'te uykumu bölerek yazıyorum. Adres 90 diye şehir postanesinden geri döneceğini bile bile yazıyorum. Merhaba kara gözlüm ya da gözleri ela. Unutmamı mazur gör, narkoz böyle bir bela. Az önce bir ses duydum, ya ezandı ya sela. Aklımın namazını kılarak yazıyorum. Bakıcılar ters, gelmiyorlar sevmeye. Bağırmak yasak ama kızmıyorlar sövmeye. Geçen ben de başladım aynaları dövmeye. Ağlanacak halime gülerek yazıyorum. Ne vakit sen diyerek bir taş alsam koynuma. Sabah kolsuz gömleği takıyorlar boynuma. Halbuki söz geçmiyor ne kalbime ne beynime. Hasretinden duvarlar delerek yazıyor. Daha dün sınadılar sende kalan aklımı. Birkaç ilaç verip deştiler tüm saklımı. Birdenbire değişti hislerimin iklimi. Gözümden akan seni silerek yazıyorum. Hasılı ey sevgili, ey şu başımın tacı. Sensiz aldığım nefes, yediğim lokma acı. Allah'tan hemşireler unuttular da ilacı. Felekten bir gece, felekten birkaç saat çalarak yazıyorum. Yüreğine selamlar salarak yazıyorum. Okay. Okay. Yeah.

Yolcu olmayanla yola gidilmez, yola yazıktır. Halden anlamayanla sohbet edilmez, dile yazıktır. Bir de kıymet bilmeyenler vardır. Onlara da gönül verilmez, kalbe yazıktır. Vefası olmayana da dost denilmez, ömre yazıktır.

Evet, programı duayla başlatıyorum ve dua ederek de veda ediyorum. Ama bazen böyle arada da dua etmek istiyorum. Şu an yurt içinde, yurt dışında beni dinleyen tüm canlar için diyorum ki, hayırlısı kolaylıkla nasip olsun, kalbimize ferahlık, yolumuza ışık dolsun, taşlar çekilsin, gönlümüze iyi gelen kalsın, dualarımız kabul, emeklerimiz karşılık bulsun, zarar verenden uzaklaşmak, güzel olana şükretmek hepimize nasip olsun.

biliyorum maalesef dinleyicilerimizden büyük bölümünde şu hayıflanma var. Diyorsun ki keşke birilerine içimi hiç dökmeseydim. Yaralarımı bazılarına hiç belli etmeseydim. Hatta keşke hiç karşılaşmasaydım. Değil mi? Bu keşkeler çoğunuzda var değil mi? Hatta daha acısı, o asla bunu yapmaz demek yerine keşke biraz daha temkinli olsaydın. Değil mi?

Evet, tekrar hatırlatmakta fayda var. Çünkü duyurduk 3-4 gün. Yani o alana gidip de beni beklemenize üzülürüm. Kayseri'deki canlar Melik Gazi Belediyesi ile beraber bir karar aldık. Erteledik konseri 21 Ağustos Cuma akşamına saat 20'de Barış Pınarı etkinlik alanı. Tanıtımları döndürmeye başlayacağız. Yani bu cuma olmasını planladığımız konseri 21 Ağustos Cuma'ya erteledik. Haberiniz olsun. Tüm Kayseriler duysun. Bu cuma konser yok. 21 Ağustos Cuma akşamı var. İnşallah.

0: karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 23. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometreleri ve Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
4: Bal bal hepsi dokuda bal.
5: Reklam.
6: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Evet, 90'ların unutulmaz şarkılarından Hak'tan. Güçlü bir yorumdur Neren Ünsal, Radyo 7'deydi. Peki bu şarkıları kime armağan edelim? Bizi dinlemekle kalmayıp dinletenlere, çevresine tavsiye edenlere, yani Radyo 7'yi herhangi bir radyo gibi görmeyip sahiplenenlere. Tabii bu şundan kaynaklanıyor. Biz bu ülkenin alışkanlığıyız. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Ve siz dinlettikçe daha çok kişinin alışkanlığı olmaya, iyi alışkanlığı olmaya devam edeceğiz.

Şimdi dinleteceğim şarkı negatif ama bu hallere düşmemek için bir yol var. Derler ki ihtiyaç duyduğu şey uğruna, arzuladığı şeyden vazgeçebilen bir adam asla başkaları tarafından kontrol edilemez.

0: Alha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bugünün kapanış duası dua ile ilgili olsun. Rabbim, ey güzel Allah'ım, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duasını da kabul ettiğin kullarından eyle bizi.

sıra bana gelmediyse, yani hala yaşıyorsam şu alemde, buluşacağız Radyo 7'de. Bilenler bilir, bu programda günde iki kere yayındayım. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Bir de sosyal medyadayım. Gerek radyo programlarım, gerek programda okuduklarım, anlattıklarım için, gerek konser duyurularım, hepsi için sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsin. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden, şimdilik muhabbetle, Cengiz Baba'yla, eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi
1: Dokuz'da var. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı, yangına müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. MHP adına ilk imzayı Devlet Bahçeli attı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı meteorolojik veriler doğrultusunda Türkiye'nin kıyı kesimlerinde beklenen şiddetli rüzgarın orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu söyledi. Yeşil vatanı korumak için duyarlılık çağrısı yaptı. Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar merkezi hekim randevu sistemi üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı azaldı. Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 609.959 oldu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %49 seviyesinde. D100 Hacı Şerif Avcılar yönünde sol şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde diğer istikamette yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.640 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.56, Euro 54.79. Gram altın 6.234 lira, Brent petrolün varil fiyatı 81.53 dolara geriledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe çarşamba günü Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i de belli oldu. Türk atletizmi Avrupa kantarında İngiltere'nin Birmingham kentinde 10-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 50 sporcuyla yer alacak. FIFA, futbol kamuoyunu ikiye bölen Dünya Kupası'na özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Ancak FIFA-UEFA gerilimi devam ediyor.

0: Akbank.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ekspertizse
3: Dino bile. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Reklam.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Anne.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Aşkın yayını Ali Ebru'lu Radyo 7'mizde. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. İşte başladı. Hoş geldiniz ve aşkı var.

öyle yani, ne oldum değil, ne olacağım demek çok önemli. Anlık meseleler çünkü her şey insan hayatında, değil mi efendim? Ufacık bir farklılık, bir şey tüm akışınızı değiştirebilir, her şeyinizi tamamen farklı yöne yönlendirebilir. Ama düşen hep yerde kalmaz. Azim ve gayreti ve de Rabbimin tabii ki bizlere verdiği o güzelliklerle, lütuflarla kalmıyor inşallah. Hiçbirimiz de muhtaç olmadan güzel bir şekilde toparlayıp tekrar devam ediyoruz. İniş çıkışlar var çünkü hayatımızda, öyle değil mi sevgili Can Bağları? Yine güzel şarkılarla şöyle bir devam edelim. Radyo 7'mizde Türkiye'nin alışkanlığında, alışkanlığı olan en güzel şarkılar, en özel şarkılar, müziğin kreması Radyo 7'mizde şöyle bir akmaya devam etsin. Aşkın Yayın Hali Ebru'lu Farkıyla.

ateşim varım, yandıkça yanarım.

0: güzel değil mi?
1: Biliyorum. Sevenlere radyonun sesini yükselttiler. Radyo 7'yi şöyle biraz daha gümbür gümbür dinlediler. Yine aynı güzellikte bir şarkı gelecek ama bu arada onu da söyleyeyim. Ve devam edelim Radyo 7'mizde Türkiye'nin alışkanlığında. Nokta koyduysan bir kere çevirmeyeceksin cancağızım onu virgüle. Ne soru kalmalı ne de tek bir soru işareti geriye. Yani nokta koyduysan bittiyse bitti demek istiyoruz. Evet, bittiyse bitti. Onu uzatmaya ya da sündürmeye hiç gerek yok. Çünkü kesinlikle size iyi gelmeyecektir. Ondan sonrası eğer o noktayı koyduysanız. Devamına gerek yok hiçbir konuda. Hiçbir konuda evet. Aşk Allah.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Şimdi öyle özel cümleler sıralayacağım ki sevgili Can Bağları. Birazcık daha, sadece bir 10-15 saniyelik bir şey. Daha dikkatli kesilir misiniz? Diyor ki, kazanmak istiyorsan önce çalış. Bu cepte. Hürmet görmek istiyorsan önce hürmet et. Bu da cepte. Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi öğren. Ne güzeller değil mi? Kazanmak istiyorsan önce çalış, hürmet görmek istiyorsan önce hürmet et, sevilmek istiyorsan önce sevmeyi öğren. Aşk Allah'a.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.625 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.54, euro 54.83, sterlin 63.99, gram altın 6.251 lira, Brent petrolün varil fiyatı 80.13 dolara geriledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor. Hangi?

sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır yaprakları büyüten, cancağızım gök gürültüleri değil, aşk olun.

Herkes dediklerimiz zaten dışarıdadır. Onların sizin üzerindeki etkisi çok da büyük olmamalı. Ha, içinizde güvendiğiniz, seçtiğiniz bazı insanlar vardır. Evet, onlar için böyle bir özel kontenjan açmak gibi bir şey oluyor galiba. Öyle düşünmek lazım ama onun haricinde her zaman dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. Ağaçlar gibi sevgili can bağları.

giden kaybedendir. Öyle. Dilini terbiye etmeden yüreğini terbiye etmeli insan. Çünkü yürekte ne varsa dilden de o çıkar.

Gökte parlayan ay sahte. Evet. Efendim. Şimdi hayatımızda güvenin yeri çok başkadır. Güvensiz yaşanmaz. Tutunulmaz hiçbir şeye. Öyle değil mi? Karşılıklı bir güven olması gerekir. Bunun için der ki o güzel tespitleri yapan cümlelerden biri. Güven çok ince bir çizgidir. Onu kalınlaştırarak kırılmasını engelleyen tek şey ise iki taraflı olmasıdır. Eğer iki taraflı değilse her an her yerden kırılabilir. Güven kırılınca da hiçbir şey kalmaz. Sevgi kalmaz, saygı kalmaz, hürmet kalmaz. Olmaz yani bunlar. O yüzden güven çizgisini biz kalınlaştırmaya devam edelim inşallah. Aşk olsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
6: Sana iyi gelecek.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
10: İklimsa. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Expertise Dino Bile.
13: Bir reklam.
14: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla İran'da yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Çok yakında anlaşma umuyoruz ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. İlk etapta İstanbul'da 15 bin konut uygun fiyatla kiraya verilecek, başvurularsa kura sistemiyle belirlenecek, hak sahipleri evlerde 3 yıl boyunca oturabilecek. Butlan kararı sonrası ikiye bölünen CHP'de salon kavgası sona erdi. Özgür Özel yeni parti genel başkanı olarak kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu ise 3 yıl aradan sonra meclise geldi. Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım daha atıldı. Teklifi AK Parti tarafından imzaya açılan süreçte MHP lideri Devlet Bahçeli de imza verdi. Çerçeve yasanın geniş bir katılımla meclise sunulması hedefleniyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporu açıklandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Arbaş, Türkiye'de bir yılda kişi başına 48 kilogram plastik atık üretildiğini ve bunun dünya ortalamasının %44 üzerinde olduğunu söyledi. SEBDE'ye yönelik kitlesel düzensiz göç girişimi büyük ölçüde kontrol altına alındı, ancak kent sokaklarında göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürdü. İspanya sınırı düzensiz yollarla geçenlere uyarıda bulunurken Avrupa Birliği Madrid ve Rabat'ın krizi yönetme şekline övgülerde bulundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 37. kilometreleri, Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Burası Radyo 7. Radyo 7. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye, Londra ve Dubai'deki belirsizliklerden kaçan yatırımcıları vergi muafiyeti ve varlık barışıyla İstanbul'a çekmeye hazırlanıyor. Hedef, şehri küresel bir finans ve servet yönetimi merkezine dönüştürmek. Küresel Yatırım Bankası Standard Chartered, ons altının uzun vadede 5000 doları test edebileceğini öngördü. Bankanın senaryosuna göre gram altın 7500 lira bandına yükselebilir. Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemindeki fındık ihracatının değerde %34,76'sı Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Odalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize fuzul lazım.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
9: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Ekspertizse Dino bile.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ekspertizse Dino bile.
12: Bir reklam.
13: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde ve güzel şarkılarla birbiri ardına Aşkın Yayın Hali Emruli'de Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Yine güzel şarkılar, dediğim gibi bugün de enfes şarkılar, her zaman olduğu gibi sizin en bir sevdikleriniz, sevdiklerinizin en bir sevdiklerini bol bol dinletmeye devam ediyorum efendim. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sağroğlu. Aklın abdesti ilim ile denir, gönlün abdesti de aşk ile alınır denir. Ne güzel sözdür. Gönül ve akıl, Rabbim her ikisini de muhafaza eylesin, ona emanet. Her ikisi de bizler için çok kıymetli. Aklınızın olmadığını bir düşünün, yok. Gönlünüzün olmadığını bir düşünün, yok. Düşünmek istemiyorum yani.

Yaralıyım çok güzel bir şarkıdır. Cevdet Bağcay'ı özellikle sevenlere armağan edelim. Hemen ardından da yine çok naif bir şarkıyla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam edelim. Deniz Toprak'la sizleri baş başa bırakacağım. Ve o da diyecek ki hırpaladın sol yalımı. Muhteşem bir şarkı değil mi? Seveni çok. O zaman size de armağanım olsun öncelikle. Bizim yolumuz dikenlidir der o güzel yürekler. Ve devam eder der ki ayağını seven gelmesin. Aşk olun.

Efendim şöyle Orhan Gencebay'ın o klasik şarkılarından en özellerinden biriyle şimdi devam ediyoruz. Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebru Lide. Ve yine güzel şöyle bir gönlümüzün pasını alsın ve biz devam edelim sohbetimize. Hiçbir şey ihtiyacın olduğu anda sana cevap veren bir duadan daha güçlü değildir. Hiçbir şey. İhtiyacınızın olduğu anları bir hatırlayın ve o andaki ettiğiniz dualarınızı gönülden, hani böyle yanık yanık gelir ya, işte o duadan daha güçlü değildir. Çünkü en emin hissettiğiniz, en güçlü hissettiğiniz andır. Aşk olur.

Her gönül bir tek sevgiliye dönüktür aslında. Lakin kıblesi yanlıştır. Bulduğunu sandığı şey gerçekte aradığı değildir. Kimisi bir gül yüzlü güzele beftundur. Kimisi bir ceylan bakışlıya mecnundur. Bazısı dünyaya kanmıştır. Bazısı mala mülke aldanmıştır. Oysa her biri bir sevgili tarafından işte bu yaşadıkları yaptıklarıyla evet sınanmıştır.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi
1: gümüş suyu? Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank

0: planlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde nebuliye devam ediyor.
11: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

Aşkından geçmeye gözüm kesmiyor ve bir Orhan Gencebay şarkısını Sibel Can yorumuyla dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Ve artık mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz sevgili Can Bağlar. 0507 977 0101'den hemen gönderin gelsin. O güzel sıradaki şarkıları bakalım kimlere armağan edeceğiz. Ben de bol bol okuyayım mesajları.

böyle yoğun bir şekilde gelmeye başladı mesajlar. 0507 977 0101'den okuyalım sırayla. Ankara'dan Remzi'ye selamlar ve sevgiler, iyi yayınlar demiş. Yüreği güzel dostlarım Şaziye ve Hümeyra'ya armağan ediyorum demiş. Selamlarla biz de armağan edelim. Benler Hanım, ben Denizli'den Zeynep. Şarkıyı sizi yolda dinleyen Özay Bey için yayınlar mısınız? Hemen gönderdim. Hayırlı yolculuklar Özay Bey. Elazığ'dan Cengiz Aydemir ablam demiş. Şarkıyı çocuklarım Emre ve Beyzanur, bir de hayatıma anlam katan ve huzur veren eşim Sevda için istiyorum demiş.

Hemen devam edelim. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Keyifli yayınlar diliyorum demiş Mersin'den Ela hemşire. Sıradaki eseri çocukluk aşkım için gelsin. Bir mucizeyle biz kavuştuk. Aa, ne güzel. Harika. Çok sevindim. Rabbim ayırmasın. Nurcan Deniz, yünler havalandı, kışa hazırlık var demiş. Allah kolaylık versin. Bir şarkı yollarsınız artık demiş. Tabii ki gönderirim. Ne demek bir şarkı? Kolay gelsin. Güzel bir şarkı bu. Saatin son şarkısı ama bundan sonraki şarkılar da sizin için. Kolay gelsin Nurcan.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Yapı Kredi bir adım önde.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Yapı Kredi bir adım önde.
12: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Terör devleti İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Gazze'de sivillerin bulunduğu araç füzeyle hedef alındı. İki Filistinli şehit oldu. Öte yandan Gazze'ye yönelik saldırıların ilk yılında hayatını kaybeden ancak cansız bedenlerine yeni ulaşılan 112 Filistinli için toplu cenaze töreni düzenlendi. Ukrayna-Rusya savaşı Karadeniz'e de sıçradı. Yine bir yük gemisi hedef alındı. Ukrayna İHA'sıyla vurulan, Türkiye'den Rusya'ya taze meyve sebze taşıyan Nathenza isimli gemide 3'ü Türk, 4 mürettebat yaralandı. Ankara'da Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı bugün. Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yerine muhalif Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran getirildi. Yazın en sıcak günleri kapıda. Güneş, Ağustos ayında en yakıcı yüzünü gösterecek. Meteoroloji uzmanları, Türkiye genelinde sıcaklık ve nemin bunaltıcı seviyelere ulaşacağını açıkladı. Yalnızlık, yılları sessizce tüketiyor, ömrü azaltıyor. Yapılan bir araştırma, ailesiyle birlikte yaşayanların daha uzun ömürlü olduğunu ortaya koydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe çarşamba günü Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i de belli oldu. Türk atletizmi Avrupa kantarında İngiltere'nin Birmingham kentinde 10-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 50 sporcuyla yer alacak. FIFA, futbol kamuoyunu ikiye bölen Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Ancak FIFA, UEFA gerilimi devam ediyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.687 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.55, euro 54.84. Gram altın 6.243 lira, Brent petrolün varil fiyatı ise 79.37 dolara kadar geriledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. Bağlantı yolu Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü yönünde sol şeritte zincirleme kaza var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Ambarlı Parseller yönünde sol şeritte yine trafik kazası söz konusu, sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yaşanırken Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre yarın hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul yarın 32, İzmir 37, Antalya 31, başkent Ankara 33, Zonguldak 28, Rize 29, Erzurum 31 ve Şanlıurfa 42 derece olacak.
1: En güvenilir

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

yanıklar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Bir reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: Yardım et Allah'ım. Emre Fel Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığındaydı ve şimdi yine güzel bir eser. Ve şimdi yardım et deyince Rabbimiz bizi özellikle şununla sınamasın. Kötü birinin bize iyilik etmesi. Kötü biri, evet. Bilinen bir şey ama size iyilik etmesi. Siz ona karşılık vermek zorundasınız çünkü. Düşünsenize.
1: Biz

Grup 84 özel eserlerden biridir. Ve şimdi devam edelim yine güzel mesajlarınızla sevgili Can Bağları. Şarkımız başladı, birazdan okuyun.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Şöyle mesajlarımıza bakıyorum. Selam ve dua ile Yozgat'tan taksici Zeki, yeğenim Ali Osman, Ayaş Müslüm Can ve oğlum Ali İhsan Demircan, yeğenim Eren Ökçü için inşallah bu sefer demiş. Hadi bakalım.

Kendirci son zamanlardaki birçok kişinin gönlünü fetheden özel yorumculardan biri. Yıkılmışım ben. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Şimdi ise Ebru Gündeş sizlerle birlikte olacak. Dünden beri.

0: Ve mesajlarla devam edelim. Selamlar ablacığım, şu an seni Akşehir'de tarlada ekin işlerken dinliyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum ben de. Akşehir Altuntaş Halil İbrahim Alp Biçercilik. Selam olsun, kolay gelsin efendim.
1: Zor iştir ya.
0: Vallahi bilmediğim için belki, bilmiyorum, onlara kolay geliyor olabilir ama zor iş. Kolay gelsin. Merhabalar, ben Denizli'den. Sıradaki şarkıyı tüm radyoyu da dinleyenlerine istiyorum. Denizli Aslı Arıkan. Ankara'dan merhabalar Elif. Sıradaki şarkı kızlarıma gelsin. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Selamlar. İyi yayınlar. Seyidoğlu baklavaları Dilek ben demiş. Yeni Çiftlik ve sıradaki şarkıyı sizlere ve eşim Serhan'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Rabbim ayılmasın. Ne güzel.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türkiye, Londra ve Dubai'deki belirsizliklerden kaçan yatırımcıları vergi muafiyeti ve varlık barışıyla İstanbul'a çekmeye hazırlanıyor. Hedef, şehri küresel bir finans ve servet yönetimi merkezine dönüştürmek. Küresel Yatırım Bankası Standard Chartered, ons altının uzun vadede 5000 doları test edebileceğini öngördü. Bankanın senaryosuna göre gram altın 7500 lira bandına yükselebilir. Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemindeki fındık ihracatının değerde %34,76'sı Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Ekspertise Dino Bile.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Altun Saray'ın o güçlü yorumunu dinledik. Bıraktın beni ve mesajlarla devam ediyoruz Radyo 7'de. İstanbul'dan Veysel Biçici. İskenderun cezaevinde yatmakta olan Burak Ezer'e sıradaki eseri armağan ediyorum. Allah kurtarsın diyorum demiş. Evet, tüm kader mahkumlarımızı Allah kurtarsın inşallah. Mesaideyiz, çalışıyoruz, sandalye masa boyuyoruz. Yaşar, İrfan, Ayhan, Yüksel, Mustafa Usta'dan Ankara sitelerden selamlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, kolay gelsin efendim. Hayırlı vazifeler, hayırlı mesailer. Kolay gelsin ablacığım. İzmir'den çok değerli kardeşim Şahin için bir eser istiyorum demiş. Hemen Şahin kardeşimize de armağan edelim. Antalya'dan Bülent, oğullarım için istiyorum demiş. Onlara hediye ediyorum. Hemen gönderdim efendim.

birçok mesajım var, bol bol okuyarak hemen yetiştirmeye çalışıyorum. İyi yayınlar, ben Ahmet demiş. Ahmet Koraman, Konya altından selamlar. Siz Radyo 7 çalışanlarına ve tüm sevdiklerime gelsin. İyi ki varsınız siz de efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Ankara'dan Barış, tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Bir de aklımda, fikrimde, kalbimde olana gelsin demiş. Hayırlı yayınlar. Manisa Gördes, Kıymık Mahallesi'nden Eyüp. Sıradaki şarkıyı canım eşim Nergis'e, oğlum Mehmet'e, kızım Melek ve Hasan, Mustafa, Adem abilere, onların ailelerine de armağan ediyorum demiş.

Bir dönem de dinlerdik değil mi? Böyle evir çevir tekrar tekrar Nilüfer Örer ve Mevsim Bahar. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deydi ve şimdi ise yine Allah rahmet eylesin Murat Güebakan'la devam ediyoruz. Özü doğru olanın sözü de doğru olur. Zira kişinin içindeki ne ise dışına da o vurur. Aşk olur.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

ne kadar hızlı geçmiş zaman ve son şarkımıza geçiyoruz. Merhabalar, Kahramanmaraş'tan Betül, kız kardeşlerim Tülin ve Emine, yeğenlerim Ali Emsel ve Amine Masal için istiyorum. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Selam olsun. Nuri Ercan, şu anda İspanya Cordoba'dan sizi dinliyorum. İlk şarkıyı eşim Dilek için istiyorum demiş. Çok selam olsun efendim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.

euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Reklam.

İyi akşamlar. Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Hoş geldik. Sefalar getirdik. Rabbim her birimize sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk ve huzur nasip eylesin inşallah. En güzel şarkılarımızla huzurlarınızdayız. Radyolarınızın sesini açabildiğiniz kadar açın.

0: Bazı akşamlar insanın içi de mevsim değiştiriyor. Kimi zaman bahar gibi umutlu, kimi zaman da kış kadar sessiz. Ama hangi mevsimden geçerseniz geçin umudunuzu yitirmeyin. Çünkü en uzun kışın bile bir baharı vardır, unutmamak lazım.
1: Burası Radyo 7.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun 35 ila 37. kilometreleri, Büyükçekmece Çatalca yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
3: Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
5: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

saatte hala direksiyon başında olan bütün şoför kardeşlerimize selam olsun. Tırında, kamyonunda, otobüsünde, taksisinde, ekmeğinin peşinde olanlara Allah yolunuzu açık etsin. Kazancınızı da bereketle eylesin inşallah.

Hayat su gibi akıyor, öyle değil mi? Kırgınlıkları büyütmeye, sevgiyi ertelemeye değmiyor ne yazık ki. Bugün arayabileceğiniz birini yarına bırakmayın derim.

Evet, öyle her şeye de izin vermemek lazım değil mi? Herkes hem haddini hem hududunu hem de yerini bilmesi lazım. Mustafa Cecilli bizlerle birlikte Yağmur Ağlıyor diyor.

İnsan bazen bir cümleyi yıllarca içinde taşır. Şu anda taşıyanlar da var, bizlere kulak veriyor. Söyleyemez, söylenemez cümleler hep böyle içimizde birikir. Belki gururdan, belki kırgınlığımızdan ama geceler bilir. Söylenmeyen sözler söylenenlerden daha çok yorar insanı. O yüzden hayatınız boyunca kendinizi yormaktan yorulmadınız mı diye sormak istiyorum.

Şu an mutfağını toplayan bir anne, camdan dışarı dalıp giden bir genç, direksiyon başında yolunu bitirmeyen çalışan bir abi. Hepimizin hikayesi başka ama gecesi aynı. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati'ne kulak vermeye devam ediyoruz.

0: En çok da sevdiğimiz insanlar öğretiyor hayatı. Kimi sevgiyi, kimi sabrı, kimi de susmayı. İnsan büyüyor ama bazı yaraları çocuk kalıyor ne yazık ki.
1: Burası Radyo 7.

Yanlış insanlara verilen emek doğru insanlardan çalınan zamandır. İnsan ister istemez küskün oluyor, öyle değil mi? Radyo 7'deyiz. Türkiye'nin alışkanlığına kulak vermeye devam ediyoruz. Günün şu vaktinde bizleri dinleyen sağlık çalışanları var. 112 çalışanları var. Rabbim sizlere kolaylıklar versin. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Rabbim hiçbir zaman yüzümüzü yere, gönlümüzde dara düşürmesin inşallah. Evet, günün şu vaktinde çalışan dinleyenlerimiz var. Türkiye'nin alışkanlığı radyo 7'ye kulak vermiş. Bir yandan işlerine odak, bir yandan kulakları bizlerde. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

0: için.
1: Her derdin anlatılacak kelimesi olmuyor. Bazıları sadece bir şarkının içinde kendini yer buluyor. Selçuk Balcı bizlerle birlikteydi. Anlatamam derdimi dedi. Derdimizi de herkese anlatamıyoruz. Şimdiki şarkımızı da bugün evlilik yıl dönümü olup şu anda bizlere kulak veren tüm gönül dostlarımıza armağan ederim. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin inşallah.

Bu saatlerde çayını yeni koyan da var, vardiyasının son saatini sayan da, tırında radyoyu biraz daha açan da. Hepinize kocaman bir selam. İyi ki bu gecede beraberiz. En güzel şarkılar kulaklarımıza fısıldanıyor.

biraz daha bizimle kalacak, inanın bana. Nerede dinlediyseniz, evinizde, yolunuzda, işinizde, bu geceyi çok şükür birlikte paylaştık. Gönlünüze sağlık, yüreğinize huzur. Güzel bir geceniz olsun. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden tekrardan huzurlarınızda olacağız. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'den ayrılmayın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Programımız başlıyor günlerden salı, salı geceleri ne yapıyoruz? Programımızı yakından takip edenler bilir, salı gecesi sizin geceniz, istek gecesi. Bu gece programımızda çalacak olan şarkıları, onları seslendirecek olan sanatçıları siz seçeceksiniz. Birazdan WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatacağım, programımız başlıyor.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Salı gecelerine özel istek programımız başladı. Kaan'la gece ses verdi. Bu gece şarkıları siz seçiyorsunuz. Bakalım ilk mesajımız nereden geliyor? Konya'dayız. Ali Baş, Atakbar firmasında çalışıyorum. Sıradaki şarkı tüm mesai arkadaşlarıma gelsin diyor. Emekçi kardeşlerimizi biz de selamlayalım. Kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Adana'dan Gülben şarkımızı seçti. Müslüm Gürses'ten Şu Dağlarda Kar Olsaydım. Sevgi, saygı ve muhabbette hayırlı akşamlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Adana'ya selamlarımızla bu şarkıyı armağan ediyoruz.

Çok dokunaklı bir eser değil mi? Ünlü bir yazarın şu sözüne takıldım bu şarkıyı dinlerken. Tüm bu mücadele, yani hayatta gerçekleştirilen, yapılan tüm mücadele rastgele bir günde hayatın sona ermesi için demiş. Öyle mi gerçekten? Baktığın zaman dünyalık her ne varsa öyle de inançlı insanlar için öyle olmadığını biliyoruz. Ankara'dan Selma'nın mesajı. Sıradaki parçayı can dostlarım Fadime, Songül, Aslı ve Zehra'ya armağan etmek istiyorum. Sizi çok seviyorum demiş. Ben Seyit, sıradaki şarkıyı hayatımın neşesi bir tanemi eşim Kevser'e armağan etmek istiyorum. Teşekkürler. Amasya Sulova'dan Mehmet Özbakır, çekirdek aileme gelsin diyor sıradaki şarkı. Çorlu'dan Sercan, Ebu Gündeş'ten bir parça çalmanızı rica ediyorum. Canım eşime armağan olsun. Ve hala balkonunda Radyo 7 dinleyenlere de selam olsun. Yazın son ayına girdik. Bugünleri çok ama çok arayacağız. Tadını çıkaralım.

Burdur'dayız. Songül çalışmaktayız. Abi bizim için de güzel bir şarkı çalar mısın? Çalmaz mıyım? En güzellerini çalarım hem de. Songül ve yanında bulunan tüm emekçilere selamlarımızı gönderelim. İyi çalışmalar dileyelim. Nail Kurtaran yazıyor. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Memnuniyetle. Züleyha Solak, İskenderun'da bizi dinleyen kardeşim Burak Ezer'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onu çok sevdiğimizi de söyler misiniz? Memnuniyetle söyleriz. Ankara'dan Cemil Çakıroğlu, sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyenlerine ve aileme armağan ediyorum, iyi yayınlar demiş. Başkent Ankara'mıza da selamlarımızı gönderelim. İzmir'den Fatma, Artvin'deki sevgilim Serkan için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Bakın İzmir ve Artvin, Türkiye'nin iki ucu. Bu güzel şarkıyı aynı zamanda dinlemeye çok ihtiyacım var diyen bir kardeşimize de armağan ediyoruz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Salı gecesi programımızın tamamını sizlerin isteklerine ayırıyoruz. Mümkün olduğunca şarkıları ve sanatçıları siz seçiyorsunuz, biz de yayınlamaya çalışıyoruz. Kütahya Tülü Porselen'de şu an çalışmakta olan Yasemin, Emine ve Nurhan'dan tüm çalışanlara bir parça hediye ediyoruz demiş. Hanımlar kolay gelsin diyelim biz de size. Balıkesir'den İsmail, Mebrure'den Değilim isimli şarkıyı istiyorum. Eskişehir'deki Alev'e armağan ediyorum diyor. Antalya Zeytinköy'den Mustafa Kaygısız, canımdan çok sevdiğim Ömrüm Her Şeyim. Bir tanecik eşim Canan Kaygısız'a güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Ve onu çok sevdiğimi de buradan ilan etmek istiyorum. Sizin için de çalıyoruz bu şarkıyı.

Çok sevilen efsane sanatçılardan haliyle çok fazla şarkı isteniyor. Onları tek bir şarkıda birleştirdim şu ana kadar ekranıma düşen mesajlardan yola çıkarak. Kahramanmaraş'tan Aynur Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum Kaan abi. Tüm yüreği yorgunlara gelsin diyor. Memnuniyetle abim ben Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Gaziantep'ten Selma, eşim Metin'e ve size armağan ediyorum diyor. Bu güzel şarkıyı sizin için de çalacağız. Isparta Yalbaç'tan selamlar sevgiler. Sıradaki parça Ünsal Tost Emi'nin tüm müşterilerine gelsin. Teşekkür ederim şimdiden diyor. Hem müşterilerinize hem de tüm esnaflarımıza sevgiler saygılar sunuyoruz. Bu şarkıyı onlara da armağan ediyoruz. Abilerin kralı, hoş geldin Manisa Soma'dan Ali Yanık ben. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısın? Tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin diyor. Gebze'den Nuri, seni severek dinliyoruz. Bize de güzel bir şarkı çalar mısın? En güzellerini çalarım kardeşim, hiç merak etme. Ve bu şarkıyı seçen dinleyicimiz İrem. Balkonda annemle dinliyoruz sizi. Bizim için Ferdi Tayfur'dan Bu Şehrin Geceleri isimli şarkıyı çalar mısınız? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz İrem ve annesinin seçimiyle program devam ediyor.

0: divaneyim.
1: Bilecik Bozüyük'ten Mustafa Kerem, İstanbul'da çalışan kardeşim için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin isimli şarkı istiyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Kırıkkale'den Metin, 10 yıldır dinliyoruz ailece sizi ve çok seviyoruz. Diyarbakır'da bizi dinleyen oğlum Çetin Alp Tolun'a armağan ediyorum. Hasretle bekliyorum ve onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz.
2: Geldim işte dostum,

Bu sözleri söyleyen biri ya da birileri varsa yanınızda, herhalde en büyük servet bu olsa gerek dünyada. Osmaniye'deyiz. Kambiye merhaba, Osmaniye'den selamlar. Eşimle beraber ütü yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. Eşimin bu hasta olduğum günlerde bana verdiği destekten dolayı ona müteşekkirim. Canım eşime Ali Dadaş'a Cengiz Kurtoğlu'ndan Liselim'i çalar mısınız? Böylesine yardımsever bir kardeşimize memnuniyetle çalarız hem de. Bakalım diğer mesajlarda neler yazıyor. Giresun'dan Finike'ye yola çıktık ve yol sizinle harika geçiyor. Emine Fatih Demir. Teşekkür ediyoruz, size de kazasız, belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar diliyoruz. Furkan yazıyor, Müslüm Gürses'ten Haberimiz Yok şarkısını çalar mısınız demiş. Bu gece Müslüm Gürses'ten bir şarkı çaldığımız için Furkan, bu harika şarkıyı armağan ediyoruz.

kaderim. Kanla Gece'ye ses ver bu harika yaz gecesinde devam ediyor tüm hızıyla demiyorum. Şarkılarımız yavaş ama tempomuz hızlı. Mümkün olduğunca daha çok mesaj okumaya gayret ediyorum salı geceleri. Elbistan'dan Burak sıradaki şarkıyı çok ama çok sevdiğim eşim Merve'ye ve canlarım çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Allah başlasın diyelim. Sivas'tan Gamze, Yozgat'ta bizi dinleyen kıymetli eşim Umur'a armağan ediyorum. Umur iyi ki varsın. Eşim için Sezen Aksu'dan Ey Aşk şarkısını çalmanızı rica ediyorum. İyi ve keyifli yayınlar demiş. Biz de size mutluluklar diliyoruz. İstanbul'dayım. Muharrem Arzuman ben. Sıradaki şarkıyı tüm aileme armağan ediyorum. Arzuman ailesine gelsin. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Çorum'dan Mecit. Ferdi Tayfur istemiş çaldık. Tüm Çorumlulara ve aileme armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Dön.

Sıradaki durağımız Kocaeli Gölcük. Özge sıradaki şarkıyı hayatımın en güzel şansı canım eşim Fatih'e armağan etmek istiyorum. İyi ki varsın aşkım, seni çok seviyorum diyor mesajında. Her gece olduğu gibi bu gece de sizi Malatya'dan dinliyoruz. Yeğenlerim Ahmet, Alperen ve Ramazan'a bir parça armağan ediyorum diyor dinleyicimiz memnuniyetle. Abim Salih Kaya Antalya'da bizi dinliyor. Ona armağan ediyorum diyor Selva gönderdiği mesajda. Ben de eşimle balkonda dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı aileme gelsin. Konya'dan Tahire Ünal'ın mesajı az önce okuduk. Kayseri'den Dilek ben, Malatya'daki eşim Enes'e İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Çalarsanız beni çok mutlu edersiniz demiş. Madem öyle ben de sizin için İbrahim Erkal'dan bu şarkıyı seçtim. Malatya ve Kayseri'ye armağan ediyoruz. Aşağı.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: adımı nereye...
1: Kütahya'dayız. Kütahya'dan yazıyor Umut. Abi merhaba, ben esnafım. Amcamla birlikte çalışırken dinliyoruz programınızı. Bizim için seni unutmaya ömrüm yeter mi şarkısını çalabilir misin? Şöyle bir kulaklarımız bayram etsin demiş, sizin için geliyor.
2: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

gece Radyo Gelin'in direksiyonunda siz varsınız. Mümkün olduğunca süremizin tamamını isteklerinizi ayırmaya çalışıyorum. Antalya'dayız şimdi. Abi bugün Antalya'dan selam olsun. Deniz kenarında dinliyorum sizi. Yıllar sonra karşılaştığım değerli bir arkadaşıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz. Samsun'dan selamlar, ben Şahide. Bugün eşimin doğum günü. Onun için güzel bir şarkı armağan ediyorum demiş. Erzurum'da sizi dinleyen oğlum Melih'ime gelsin diyor dinleyicimiz. Kütahya'dan Gülsüm, Ulviye, Nurhan bir şarkı istiyor. Burdur'dan dinliyorum sizi. Sıradaki parça Gülüşü Güzel Sevgilim için gelsin diyor. Ve ilk defa bize yazan Şenay. Ozan Manas'tan Kara Geceleri çalar mısınız? Samsun'dan yazmış. Hoş geldin Şenay. Bu güzel şarkı senin seçimin ve Samsun'a armağan ediyoruz.

0: zalim herif.
1: Dinlediğiniz Demir'in mesajıyla devam edelim. Kolay gelsin, iyi geceler. Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Arkadaşım Gökdeniz'e armağan olsun diyor. Ankara'dan Şaziye, sıradaki parçayı dostlarım Remziye ve Hümeyra, kızlarım Sıla, Gülümser ve Duru'ya armağan ediyorum. Allah başlasın diyelim, teşekkür ediyoruz. Termeden selamlar, sizi severek dinliyoruz. Samsun'dan yazıyorlar. Sıradaki şarkıyı Kıbrıs'ta bizi dinleyen Uğur Baykuş'a armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Salihli'de bizi dinlemekte olan Davut Aydoğan'a bir şarkı armağan ediyorum. Nişanlısı onu çok seviyor der misiniz demiş. Memnuniyetle deriz. Allah kavuştursun. Manisa'dan yazıyor dinleyicimiz Osman. İyi geceler. Parkta oturmuş keyifle sizi dinliyorum. Başta annem olmak üzere ablalarıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Memnuniyetle armağan edelim. Bu güzel yaz gecesinin tadını çıkaran tüm dinleyenlerimize sevgiyle Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı armağan ediyorum şimdi.

0: dinleyicilerim.
1: Sıradaki durağımız Van. Van'dan Esra Sunkur yazıyor. İyi yayınlar. Eşim Yunus'la balkonda çay içerken dinliyoruz. Bizim için Müslüm Gürses'ten Böyle Bir Aşk Görülmemiş Dünyada isimli şarkıyı çalmanızı rica ediyoruz demiş. Müslüm Gürses çaldığım için bu şarkıyı Sibel Can'dan çalacağım. Sizin için umarım memnun olursunuz. Kütahya'dan Fatma Er Uyar, eşim Yıldırım için, oğlum Efe Er Uyar için bir şarkı armağan eder misiniz? Tabii ki ederiz, memnuniyetle hem de. Sıradaki şarkı Kırıkkale'de yaşayan Yücel abime gelsin diyor Alparslan gönderdiği mesajda. Mersin'deki eşime bir parça armağan etmek istiyorum. Sivas'tan Mersin'e armağan olsun Hasan Aydın. Sizin için de çalacağız. Kırıkkale'den Metin, sıradaki şarkı olduğuna armağan ediyor. Bir diğer mesaja bakalım. Erdek'ten iyi yayınlar. Yaşanmış ve bitmiş ama unutulmamış hikayemiz için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Derya Hanım'a gelsin diye de eklemiş Can. Ah ah, bu şarkıları dinlerken neler neler hissediyoruz. Nerelere gidiyoruz, öyle değil mi?

Malezya'dayız. Müberra Kara, eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Arkadaşlarımla gezmeden dönüyoruz ve sizi dinliyoruz. Arabadaki herkese gelsin demiş. Hadi bakalım, keyifli bir yaz gecesi yaşanmaya devam ediyor. Bakalım diğer mesajlara. Sıradaki şarkı Hayatımın Neşesi Bir Taneme. Eşim Kevser'e armağan ediyorum diyor Seyit. Şu anda ona da sürpriz olacak diye eklemiş. Ankara'dan Ali Özcan ben. Gönlüme diktiği fidan koca çınara dönen gurbetim olan Sevgi Fidan için Selami Şahin'den. Tanımam senden başkayı çalar mısınız? Umarım dinliyordur demiş. İnşallah.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de salı gecelerine özel istek programımız Kaan'la Gece Ses Ver'de devam ediyor. Tazecik bir çay aldım. Keyifle hem mesajlarınızı okumaya hem de şarkılarınızı çalmaya devam ediyorum. Manisa'dan selamlar, ben Ozan. Bir şarkı da bize ve Radyo 7 ailesine çalar mısınız? Çelik'ten Dilberim olursa çok seviniriz, memnun oluruz demiş. Ne demek kardeşim benim. Manisa'ya, Ege'ye, İzmir'e selamlarımızı gönderelim. Ben Özdal, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinin Kongurca mahallesinde bulunan ceviz tarlamızda dinliyoruz sizi. Radyonuzda keyifli vakit geçiriyoruz. Biz Seçen ailesine bir şarkı çalar mısınız? Memnuniyetle, kolay gelsin. Amasya'dan Ayşe bizi severek dinliyormuş. Sıradaki parçayı çok sevdiği Erol Ulusoy'a armağan ediyormuş. Çok zor karşılıksız sevgi diyor. Bilmez miyiz? Allah bir kolaylık verir.

birbirimize ne kadar iyi geliyoruz değil mi? Her gece, hafta içi her gece 22-24 arasında Kaan'la Gece Ses Ver'de, radyomuz Radyo 7'de buluşuyoruz. Kıbrıs'tan ilk defa yazan bir dinleyicimiz var. Adı Nurettin. Özcan Deniz'den Dön Desem şarkısını istiyorum. İyi yayınlar demiş. Memnun olduk Nurettin. Bundan sonra da mesajlarını bekliyoruz ve bizi lütfen sevdiklerine tavsiye etmeyi unutma, olur mu? İsmim Demircan. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Sizi severek dinliyorum diyor. Mafra'dan Ömür Sıra'daki şarkıyı beni sevmeyenlere armağan ediyorum demiş. Bir de gülücük koymuş. İşte biz böyle gani gönüllüyüz değil mi? Ömür, bizi sevmeyene de şarkı armağan ederiz. Onlar da nasiplensin deriz. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? İki tır Antalya'dan Samsun'a domates götürüyoruz. Zafer, Murat, diğer tırda da Enes var. Kolay gelsin kaptanlarımıza. Bu aralar...

Komşumuz Tekirdağ'dayız. Eşim Erhan Özer'e İbrahim Tatlıses'ten Sormadın Beni şarkısını çalar mısınız? Eşimin en çok sevdiği şarkı. Sizi Tekirdağ'dan dinliyoruz diyor Fatma Hanım gönderdiği mesajda. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Ben Adalet yayını severek takip ediyorum. Antalya Belek'ten yazıyorum. Annem Rahime için bir şarkı istiyorum diyor. Adalet Hanım ne güzel bir isminiz varmış. Kayseri'den Ayşe, işten çıktım eve giderken dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı Gece Vardiyası'nda Gofret bölümünde çalışanlara gelsin demiş. Oh mis gibi kokuyordur şimdi o bölüm. Ellerinize sağlık. Bizim temiz titiz kadınlarımız üretiyor bu gıda ürünlerini. Helal olsun size.

Yıldız Silbe'den çok farklı istekler geliyor. Malum çok sevilen bir sanatçı Yıldız Silbe. Tüm istekleri tek bir şarkıda birleştirmek istedim. Yıldız Silbe sevenler, bekleyenler için çalacağız. Konya'dan selamlar, iyi yayınlar. Eşim Hasan için Yıldız Silbe'den bir şarkı istiyorum diyor dinleyicimiz. Sizin için de çalacağız. Hatay'dan yazıyor Mehmet Ezer. İskenderun'da bizi dinleyen oğlum Burak için istiyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Bakalım bir diğer mesaj. Çorum Alaca'dan geliyor. Tüm sevdiklerime bir şarkı istiyorum. Beni de lütfen görün demiş. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Bakalım bir diğer mesajı. Hatay Yayla Dağı'ndan yazıyor Aşir Solak. Sizin için de çalacağız. Kırıkkale'den Yücel abimle çalışıyoruz. Sıradaki şarkıyı herkese armağan ediyoruz. Ne güzel abi kardeş çalışıyorsunuz. Bize güzel örnek oluyorsunuz. Kastamonu'dan selamlar diyor Mesut. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı az önce dinlettim. Sizin için de gelmiş olsun. Şimdi Yıldız Silbe ile devam ediyoruz.

0: başkent Ankara'dayız. Sıradaki eser canından çok sevdiğim Aysun Ilgaz'a gelsin diyor. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz, sizin canınız sağ olsun. Biz yine de armağan ederiz sıradaki şarkıyı. Altınoluk'ta deniz kampingte çay keyfi yapıyorum ve sizi keyifle dinliyorum diyor. Zeki Müren'den bir şarkı istiyorum, saygılar diyor Özkan. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu harika yaz gecesinin tadını çıkar. Çok arayacağız bu geceleri. Ankara Keçiören'den İlyas, sıradaki şarkı çok sevdiğim eşim Özlem'e gelsin diyor. Kaan abi, sizi severek dinliyoruz. Çalışırken bizi motive ediyorsunuz. Sıradaki parçayı sevkiyat personeli için istiyorum. İzmir'den Gülnazi Demir göndermiş. Kolay gelsin diyelim, iyi çalışmalar dileyelim. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı Harun Baloğlu, Emre Kaynar Çeşme, milli sporcumuz Eşref Apak ve tüm Kaleciklilere armağan ediyorum. Kaleciklilere armağan ediyorum. Heh, doğru söyleyebildik.
1: Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7, yolların da vazgeçilmez alışkanlığı ve arkadaşı. Hem ticari araçlarda hem de özel araçlarda bizi dinleyen kaptan, muavin, yolcu her kim varsa onları da selamlıyoruz. Ben Zeynep, şu an Ankara'dan İstanbul'a gidiyoruz ve sizi dinliyoruz. Eşim Osman, kızlarım Sude ve Rümeysa için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Ne demek, memnuniyetle çalarız hem de. Çok fazla mesaj var. Bakalım okuyabilecek miyiz hepsini? Umarım bir gün okursunuz demiş dinleyicimiz. Kayseri Bünyan'dan Serkan ve Hanife için gelsin sıradaki şarkı, birbirimize gelsin, harikasınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz gönlünüzden kopan bu harika mesajlar için. Ben de çok memnun oluyorum. Benim gibi yollarda olan bütün tır kaptanlarımıza selam olsun. Sevdiğine sevdiğini söyleyememek çok zormuş abi. Sıradaki şarkı Karşılıksız Sevgilere gelsin. Konya Ereğli'den Mevlüt göndermiş bu mesajı. Ah, çok yaralı var be kardeşim. Aklı.

kalan süremizin tamamını en güzel biçimde değerlendirelim. Hiç vakit kaybetmeden mesajlarınızı okumaya devam edelim. Kaan abi, kardeşim Burak Ezer'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onu çok seviyoruz demiş Fatma Nur kardeşimiz gönderdiği mesajda. İstanbul'dan Yaprak. Adimime gelsin bir şarkı. Abi ne olur gör dördüncü mesajım demiş. Yaprak haklısın kardeşim, ne desem bir mazeret olmayacak. Çok fazla mesaj geliyor. Balıkesir'den Deniz, iyi geceler. Yarın eşimin doğum günü, Savaş Doğramacı. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum. Eşi ve kızları olarak onu çok seviyoruz. Bu mesajı iletirsen seviniriz demişler. Memnuniyetle. İstanbul'dan Defne Su, Solak. Dayım Burak için bir şarkı istiyorum. Ona selamlarımı gönderiyorum diyor. Ben Sıdıka. Sıradaki şarkıyı her zaman yanımda olan annem ve babama armağan ediyorum. Eğer söylerseniz çok mutlu olurum. Ben Gamze, Ankara yolundayız. Eşim Nurullah için bir şarkı istiyorum. Güzel yayınlarınız olsun demiş. Sizin de güzel, keyifli yolculuklarınız olsun. Gaziantep'ten İbrahim'se sıradaki şarkıyı canım eşim Kevser'e armağan ediyorum. Lütfen okuyun artık diye tatlı bir isyan da var mesajlarda. Haklısınız ne deseniz.

0: duyma bensiz duyma.
1: İstanbul'dan Hakan'ın mesajıyla devam edelim. Bana Radyo 7'yi sevdiren, her gece dinlememe vesile olan Ay kızımı çok özledim. Umarım ulaşıp konuşma şansımız olur. Onu her iki cihanda da çok seviyorum. Ne güzel bitirmiş kardeşim ya. Allah gönlüne göre versin. Hayırlıysa yeniden kavuş. Senin için iyi olacaksa. Ankara'dan Kubilay Sağaroğlu, sıradaki parçayı sevgili eşim Seval, çocuklarım Atilla ve Yusuf'a armağan ediyorum. Sizleri de severek dinliyorum. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Hatay İskenderun'dan yazıyorum. Sıradaki parçayı Aslı Okur'a armağan ediyorum. Hülya'dan Aslı Okur'a gelsin demiş dinleyicimiz. Kaan abi severek dinliyorum seni. Sıradaki parça çocuklarım için gelsin. Aleyna Ünal Emirhan. Hollanda'dan Rabia selamlar demiş. Biz de hem Hollanda'ya, başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde bizi dinleyen değerli gurbetçilere, kardeşlerimize armağan edelim. Antalya Belek'ten babam Nihat Düger ve can dostu Mehmet Büle'ye gelsin sıradaki şarkı diyor. Öyleyse Şahin Kendirci'ye kulak verelim şimdi.

Maalesef ama maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama siz de şahitsiniz, her saniyesini sizlerden gelen mesajlara ayırdım. Ama yine de okuyamadığımız çok sayıda mesaj oldu tabii ki. Hakkınızı helal edin, sakın bize küsmeyin, darılmayın, olur mu? Yine mesaj göndermeye devam edin. Biraz da nasip işi olduğuna siz de şahit oldunuz. Huzurlarınızdan ayrılıyorum sevgiyle, saygıyla. Bu harika yaz gecesinde bana eşlik ettiğiniz için minnettarım. Allah izin verirse yarın saatler 22'yi gösterdiğinde yine burada buluşalım.

Talha Bora Öge Gölge ben. Burası Radyo 7. İstanbul'umuzdan sesimin ulaştığı yurt içinde, yurt dışında her ortama, her gönüle şöyle içerlerden bir merhaba. Rabbim sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve dinleyen kim olursa olsun tesir etsin. Hatta anlatıcı olarak anlattıklarım bana da tesir etsin. Hepiniz hoş geldiniz. Kuruş.

Ve bir anda insan vaktinin nasıl haram olduğunu anlar. Birileri haram eder. Mutluluğu, heyecanı, güzellikleri. Onun öyle çıkıyor işte böyle şarkılar. Haram geceler.

0: anlayacaksın beni. Bizi ayakta tutmak için benden gidenleri anlayacaksın. Birçok şeyin farkında olmama rağmen içime attıklarımı, bozulmasın şu ağzımızın tadı diye içimde gizlediklerimi anlayacaksın. Böyle okuduğumda, anlattığımda çoğu diyordur ki vay be, tam da benim içinde bulunduğum duruma var mı öyle diye.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

giden bal gibi bilir neden gittiğini, ama onu bu yola iten bilmez neyi kaybettiğini. Hoşça kal demeyi çok isterdi oysa sana, ama kalamayacak biliyorsun. İçi belki affetti, öyle de içim affetti seni, ama Rabbim affeder mi?

belli dönemlerinde, belki bir döneminde, belki birkaç döneminde şununla karşılaşır. Şu duygularla, şu ikilemlerle ve kendi kendine der ki, ne bileyim işte, sevgimle doğru insanı, vefam ile dostlarımı, düşlerimle hayatımı bir türlü yan yana getiremedim. Ve maalesef hayat adama şunu dedirtir acı acı. Her sözün altından bir yalan, her taşın altından bir yılan mutlaka çıktı. Ve sanki hepsi de dönüp dolaşıp beni buldu.

Hadi kendine söz ver. Kendine söz ver ve de ki, bir daha içime sinmeyen ve değersiz hissettirildiğim bir yerde durmayacağım. Söyle. Bir daha yüzüme kapanan hiçbir kapının arasına elimi koymayacağım. Yüzüme kapanan kapı açılsın diye zorlamayacağım. Kendine söz ver. Neden mi? Huzur arıyorsan tam da burada gizli de. O yüzden. Gülüm.

Bak, o yer burada. Radyo 7'de. Nasıl mı? Ya dinlediğin zaman kopuyorsun öyle işte. Ama biri çıkıp diyebilir, ya öyle deme, ben seni dinlediğim zaman tam dünyanın ortasına iniveriyorum. Dertlerin ortasına iniyorum. Hiç de dünyadan uzak değil diyebilir. Ona da saygı duyuyorum. Yani öyle ters bir etkisi de olabilir.

huzura ve mutluluğa giden yolda bir ipucu daha. Bak, herkes her şeyi istediği ve işine geldiği gibi anlamakta özgür. Sen şöyle de, seni yeterince tanıyamamış ve anlamamakta ısrar eden kimse için çaba sarf etme. Seni tanıyan zaten sınırlarını bilerek davranır. Anlamak isteyen sessizliğinden bile bir anlam çıkarır. Zorlamaya hiç gerek yok.

Kıymetli dostlar, desem ki vazgeçmek, vazgeçmek eylemi tek kişilik bir eylem mi? Büyük oranda bu sorunun cevabını, bak anket yapsak, evet tek kişilik bir eylem, ben vazgeçtim bitti kardeşim der çoğu. Ama aslında vazgeçmek denilen mesele tek başına yapılan bir eylem değildir. Neden? Çünkü karşıdaki seni buna çoğu zaman mecbur bırakır. Bak gördün mü? Demek ki tek başına olmuyormuş. Çift taraflı mesele. Öyle.

Sevgili dostum, baktın bir şey anlamını kaybetti mi? Artık eskisi gibi anlamı kalmadı mı? Geri getirmeye çalışma. Bırak inceldiği yerden kopsun. Bırak kader yakışanı yapsın. Dikkat et, konu hep nerede düğümleniyor? Zorla güzellik olmaz. Akışına bırak. Baktın karşıdaki hanımefendi ya da beyefendi senin sevginin, senin kalbinin kıymetini bilmedi mi? Senin ilginin kıymetini bilmedi mi? Bak ne diyor? Bırak kader yakışanı yapsın.

Zaman su gibi aktı gitti yine. Programın son saat. Bir Yıldız Tilbe yorumuyla devam edelim. Kiminiz çalışıyor, işinde gücünde, helal rızık peşinde, bereketli olsun. Kiminiz yolda, kazadan beladan uzak, açık olsun. Kimi evde, huzurlu olsun inşallah. Ve radyo yedili olsun, gölgeli olsun.

0: kendine has besteler yapan bir müzisyen Yıldız Tilbe. Dinlediğinde anlarsın, dersin ki bu Yıldız Tilbe'nin bestesi. Aslında bir zamanlar Emrah da öyleydi. Peki unutabilsen bir dinleyelim, onu unutulmaz şarkılarından biridir ve Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

ne istediğini bilen insanların acelesi yoktur şu hayatta. Çünkü onların geçmişten gelen ve içlerinde eskitemedikleri çok sağlam nedenleri vardır. Onlar hayatın yanlış tarafında olmamak için yalnız tarafında olmayı tercih ederler. Ne istediğini bilmek, ne yaptığının farkında olmak. Öyle müthiş bir özgürlük ki.

Bilmiyorum inan. Ya ben gereğinden fazla yaklaştım sana, ya da sen sevgiyle bile ısınamayacak kadar soğuktun. Ya ben gururda sınırlarımı fazlasıyla aştım, ya da sen ne istediğini bilemeyecek kadar bir vardın bir yoktun. İnan bilmiyorum. Ya senin yüreğin yetmedi, ya da yetinmeyi bir türlü bilmedi. Ya da ben seni hiç hak etmediğim kadar fazla sevdim. Ya sen hep biraz eksik kaldın bana, ya da

Sessizce gitmek gerek bazen. Toz kaldırmadan, bulandırmadan, kırmadan ve daha fazla kırılmadan. Ve boş yere tüketmeyeceksin ömrünü daha fazla, değişmeyecekler için. Bugününü zehir edenler yarınlarında da sana huzur vermeyecek. Boşa bekleme. Ama seni ağlatanlar kadar seni anlayanlar da olacak dünyada, üzülme. Sabrını, sevgini ve iyi niyetlerini biraz da onlara sakla. Hak etmeyen insanları sırtında taşıdığın yetmez. Biraz da sana iyi gelecek insanlara fırsat ver. Henüz vakit varken, henüz yüreğin atıyorken, güneş hala

birileri içinizden birilerini ağlatmış olabilir. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Seni ağlatanla alakalı güven meselesine dikkat edeceksin. İkinci bir fırsatı bazıları hak etmez. Niye? Çünkü sen de ikinci kez ağlamayı hak etmiyorsun. Onun için kime güvendiğine, ha bu gözyaşlarını kimin için töktüğüne dikkat edeceksin.

mesajlarınızda yine ekran görüntüsünü alıp saklamam gereken bir mesaj buldum. Böyle mesajları görmeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Kardeşimiz samimiyetle ne yazmış bak. Ne zaman diyor öfkelenip kaderime kısmetime isyan etsem, Allah göstermesin. Diyor ki ne zaman birine sinirlensem, seni dinliyorum, söylediğin sözler, dualar, şiirler ruhumu okuyor, beni dinginleştiriyor. Allah senden razı olsun abim demiş. Damla damla. Bunu söyleyen kardeşimiz, evet, Salih. Eyvallah Salih. Eksik olma.

maalesef genelde aynı şeyi yapıyoruz. Genelde hepimiz. Bir yerlerde bir perişan görsek, bir pecmurde görsek, kadın erkek fark etmez. Onun o darmadağınlığını görür ama onu o hale getiren acıları görmeyiz. Düşünmeyiz. Halbuki bir yerde birileri, şu an dünyanın herhangi bir yerinde, hatta şöyle desem daha doğru, dünyanın her yerinde birileri birilerinin hayatını mahvetmekle meşgul. Allah kimseyi zalimlerin elinde yalnız koymaz. Kader zalime denk gelirsin de yaradan yalnız, dermansız koymaz.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Hani diyor ya, zamanın bedisi, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Ben hep söylüyorum, bakanın eğer gözü, bakışı kirliyse benim çiçekler ona çamur görünür. Yapacak bir şey yok. Hüznün sahtesi olur, mutluluğun olmaz asla. Peki bunu kim görür? Yüreğiyle bakmasını bilen görür. Sahtekar görmez. Buradan yola çıkarak duamız ne olsun? Allah güzel görenlerden etsin, güzel görenlerle de muhatap etsin. Güzel görmeyi bilmeyenleri de benden de, ailemden de, hatta vatanımdan da uzak etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Cümlemize huzurlu anlar. Ben Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik...

bambaşka bir hayat kurdum. Olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün.

Bizim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.